0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, muhakkak ki 5 vakit namaz, büyük günahlardan kaçınmak şartıyla, aralarındaki küçük günahlara kefarettir. Namazı zayi ettiği halde Allah'ın huzuruna çıkan kimsenin, diğer iyiliklerine Allah değer vermez.
1: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Dinin inceliklerini anlayan bir tek kişi, şeytan için 1000 tane ibadet ediciden daha çetindir.

Biz Allah ve Resulünü tanıdıktan sonra sırtımızı çevirdik fani dünyanın tüm zevklerine. Avuçlarımızda ateş, göğsümüzde iman, gönlümüzde Allah ve Peygamber aşkı. Söz verdik, canımızı, evladımızı koruduğumuz gibi gönlümüzdekini de koruyacaktık. Akabe ashabı gibi.

Sonra koyuldu acımasız dünyanın ateş saçan çölüne. Diyar diyar dolaştı, diyar diyar çoğaldık. Kelime-i tevhidi öğrettik insanlara, Mus'ab gibi, Cafer gibi.

karanlıklarda dile getirilmekten korkulan hakikati meydanlarda haykırdık. La ilahe illallah. Yankılandı sesimiz arzın her köşesinde. Ebu Zer gibi, İbni Mesud gibi. Darül Erkamlarda Ammarla, Bilal'le, Zeyd'lerle kardeş olduk. Baskılar, iftiralar, işkencelerle kavruldu. Ama yılmadık, hiç eğilmedik. Kelimetullah'ı canımıza tercih ettik. Sümeyye gibi, Yasir gibi. Mescitler ihya ettik. Mescitler inşa ettik dünyanın dört bir yanına. Bahçesinde binler, on binler, güller, laleler, karanfiller yetiştirdik. Ashab-ı Suffe gibi. İhanet ve entrikalarla aldatılmış, manevi bağları koparılmış, dost iken düşman edilmiş toplulukları kardeş kıldık. Kucak açtık, hayat verdik İslam'la, Evs gibi, Hazreç gibi.

ve seriye seriye yağdın haramilerin, bedbahların üzerine, topraklarımıza dadanan, zenginliklerimizi talan eden ihanet çetelerini, emperyalist güçleri bozguna uğrattık. Ebu Dücani gibi, Ebu Basir gibi. Hayatı, imanı ve cihadı, bombaların, füzelerin, ölüm saçan uçakların gölgesinde yaşadık. Dengi dengine değildi güçlerimiz, silahlarımız. Bir avuç can feda, zulmün ordularına meydan okudular. Darbeler vurdular hayat damarlarına. Ve Rahman'ın melekleri zafer muştularıyla indi cenk meydanlarına. Saf saf, Bedir gibi, Hendek gibi. Müstekbirlerin tuzaklarını, projelerini darmadağın eden, yüreklerine cehennemler yaşatan kahramanlar boy verdi. Doğuda, batıda, her tarafta cesaretleri destan, direnişleri umut oldu mustazaf halklara. Hazreti Ali gibi, Hazreti Hamza gibi. Zalimlerin o çok güvendikleri kalkanları, uyduları, ispiyon örgütleri, teknolojik güçleri mağlup olmuştu. Mağlup olmuştu Ukbeleri, Velitleri, Şeybeleri ve bütün putları. Galip olan hak oldu, hakka bağlılık oldu. Ahde vefa gösteren, secdelerle yücelen, zulme karşı direnen, izzetli duruş oldu. Galip olan hak oldu, hakka bağlılık oldu.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Cildinizde siyah noktalar görüyorsanız, bu problem susuzluktan veya kan şekerinizin düşmesinden dolayı oluşmuş olabilir. Bu yüzden hemen bir bardak dolusu su için ve bol bol meyve tüketin. Buna rağmen siyah noktalar geçmiyorsa bir dermatoloğa danışmalısınız.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Peygamber Efendimiz'e hangi amel daha eftaldir diye sorduklarında, vaktinde kılınan namazdır cevabını verdiler. Yine buyurdular ki, abdest ve vakitlerine güzel riayetle 5 vakit namaza devam eden kimseye, namazları kıyamet gününde nur, hüccet ve delil olur. Kim namazı zayi ederse, Firavun ve Haman ile haşrolur.
0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
2: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
3: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله وتوكلت على الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تحصنت بخفي لطف الله وبلطف صنع الله وبحميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim bir müminin dünyadaki sıkıntılarından bir sıkıntıyı gidererek ona nefes aldırırsa, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim de zor ve dar durumda olan birine kolaylık gösterirse, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kimse bir Müslümanın aybını örterse, Allah da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Mü'min kul, din kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da o kulun yardımındadır. Bir kimse ilim elde etmek için bir yola girerse, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Bir grup Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Allah'ın kitabını okur ve aralarında müzakere eder, anlayıp kavramaya çalışırlarsa, üzerlerine bir güven indirir. Kalp rahatlığı olur. Onları rahmet kaplar. Melekler onları çepeçevre kuşatırlar. Allah da onları kendi yanında bulunanlar, melekler, peygamberler arasında anar. Kimin ameli kendisini geri bırakırsa, nesebi, soyu, sopu onu ileriye götüremez.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
5: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
8: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
9: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
10: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, ototeyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto Döşeme ve Aksesuar'da. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
11: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
12: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
13: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
14: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
15: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
16: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
17: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Çağrı efendim.

0: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Balık yerken kokusu elinize sinmesin. Balığı yemeye başlamadan önce elinizi limonla silerseniz elinize balık kokusu sinmez. Yıkayınca balık kokusunun elinizde olmadığını göreceksiniz. Aslında bıçağınıza da bu yöntemi tatbik edebilirsiniz. Balık pişirirken. Balıkları kızartmak üzere yıkadıktan sonra kurulamanızda fayda var. Bu surette balığın una ve yumurtaya daha iyi bulanmasını sağlamış olursunuz.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmenizi sağlayacak bir şeyi göstereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı Efendim.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, rükû ile secde arasında ayağa kalkmak suretiyle belini ve sırtını dik tutmayan kimseye Allahü Teala kıyamet gününde bakmaz. Yine buyurdular ki, abdestini güzel alıp namazını vaktinde kılan, rükû ve secdelerini tamam yapıp huşuğuna riayet edenin namazı beyaz ve parlak olarak yükselir ve sahibine beni koruduğun gibi Allahü Teala da seni korusun der. Abdestini güzel almayıp namazı vaktinde kılmayan, secde ve huşuğunu gözetmeyenin namazı siyah ve karanlık olduğu halde yükselir ve beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin der. Böylece Allahü Teala'nın dilediği yere kadar gider ve sonra bir paçavra gibi dürülür ve sahibinin yüzüne vurulur. Yine buyurdular ki, insanlar arasında en kötü hırsız namazından çalandır.
2: Şimdi reklamlar.
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
5: Telefon 0534 927 99 21.
6: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
7: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
8: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
7: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
9: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
10: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasan Paşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
11: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
12: Diyarbakır Umut Kervanı'ndan kermese davet. Yetim ve muhtaç aileler yararına düzenleyeceğimiz kermesimize tüm hayırsever halkımız davetlidir. Kermesimiz 11 ile 18 Ekim tarihleri arası sabah saat 8 ile akşam 10.30 arası Dağkapı Meydanı Selahattin Eyyubi Yeraltı Çarşısı üzerinde olacaktır. Diyarbakır Umut Kervan.
13: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
10: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
14: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
15: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
16: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Çağrı Efendim.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı Efem'i dinliyorsunuz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Diyarbakır Umut Kervanı'ndan kermese davet. Yetim ve muhtaç aileler yararına düzenleyeceğimiz kermesimize tüm hayırsever halkımız davetlidir. Kermesimiz 11 ile 18 Ekim tarihleri arası sabah saat 8 ile akşam 10.30 arası Dağkapı Meydanı Selahattin Eyyubi Yeraltı Çarşısı üzerinde olacaktır. Diyarbakır Umut Kervanı.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın. 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
2: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güven.

0: Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
1: Telefon 0534 927 99 21.
2: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
5: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
3: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla
1: hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali. Hal kavşağında. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
7: Diyarbakır Umut Kervanı'ndan kermese davet. Yetim ve muhtaç aileler yararına düzenleyeceğimiz kermesimize tüm hayırsever halkımız davetlidir. Kermesimiz 11 ile 18 Ekim tarihleri arası, sabah saat 8 ile akşam 10.30 arası Dağkapı Meydanı Selahattin Eyyubi Yeraltı Çarşısı üzerinde olacaktır. Diyarbakır Umut Kervan.
8: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı FM.
14: Şimdi haberler.
15: Hüdapar, İnsan Hakları ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, Azerbaycan'da eğitim kurumlarında başörtülü öğrencilerin ve öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı yasaklara ilişkin sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Yaşanan süreci Türkiye'nin karanlık 28 Şubat dönemine benzeten Şahin, inanç özgürlüğünün laiklik bahanesiyle çiğnenemeyeceğini vurguladı. Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okullara alınmaması ve okul kapılarında bırakılmaları temel hak ve özgürlüklerin ağır bir ihlalidir. Öğrencilerle başlayan yasakçı uygulamaların öğretmenleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi endişe vericidir. Başörtüsü, Müslüman kadının inancının ve kimliğinin bir parçasıdır. Laiklik adına çocuklara ve ailelerine zulmedildiğini söyleyen Şahin, şu ifadeleri kullandı. Laiklik adına insanların inançlarıyla eğitim ve çalışma hakları arasında tercihe zorlanması, açık bir hak ihlali ve büyük bir zulümdür. Türkiye'nin 28 Şubat sürecinde yaşadığı başörtüsü zulmü, yasakçı zihniyetin topluma yaşattığı mağduriyetlerin en acı örneklerindendir. Bugün benzer bir zulmün Azerbaycan'da yaşanması, yöneticilerin yasakçı ve despotik anlayışlarının bir tezahürüdür. Şahin açıklamasının sonunda, Azerbaycan yönetimini, din ve vicdan özgürlüğünü ihlal eden bu zalimce uygulamalara son vermeye davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından millete seslendi. Kabinenin 73. toplantısını tamamladıklarını belirten Erdoğan, ülkenin ve milletin gündemindeki önemli konuların ele alındığını söyledi. Toplantının öne çıkan başlıklarından biri ise İstanbul'un kentsel dönüşümü oldu. İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina çöküşünü hatırlatan Erdoğan, deprem riskine karşı kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin deprem gerçeği, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2012'den bu yana ülke genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümü tamamlandı. 383 bin yapıdaysa dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Tokat kent merkezinde 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuruların artması üzerine ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı. Tokat Valisi Abdullah Köklü, devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Köklü, hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Vali Köklü, hastalığın kaynağının henüz belli olmadığını söyledi. Tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimi için yürütülen denetimlerde yeni bulgular açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 12 Ekim 2026 tarihli güncel listesine ilişkin haberde 14 sucuk markasının ürünlerinde mevzuata aykırı içerikler tespit edildiği aktarıldı. Dikkatsizlik ve kuralları içe saymak trafikte masum canlara mal oluyor. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında işçileri taşıyan midibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada çoğunluğu kadın 28 kişi yaralanırken yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sakarya'nın Geyve ilçesi yöresel mevkisinde ise meyve yüklü traktör, hafif ticari araç ve tır birbirine girdi. Çarpışmanın şiddetiyle meyve yüklü traktör devrilirken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Feci kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı belirlendi. Bingöl-Diyarbakır Karayolu üzerindeki Genç Köprüsü'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dolandırıcılara yönelik geniş çaplı bir operasyonun yapıldığını duyurdu. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara merkezli 39 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon gerçekleştirdiğini belirtti. Dolandırıcılık soruşturma kapsamında 215 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini kaydeden Bakan Gürlek, şu ana kadar 159 zanlının yakalandığını ifade etti. Gürlek, şüphelilerin suçtan elde edilen gelirleri banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktardıklarının belirlendiğini aktardı. Adalet Bakanı, firari diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğünü kaydetti. Ankara Filistin Dayanışma Platformu ve Gazi Üniversitesi İşbirliği ile İstiklal'den Vicdana, Ezgi'den Direnişe, Filistin Davası başlıklı panel düzenlendi. Üniversitenin Gazi Konser Salonu'nda gerçekleştirilen panelde Filistin davası farklı başlıklar altında değerlendirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin son saldırılarına ve Ekim 2023'ten bu yana can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamaya göre soykırımcı Siyonistlerin son saldırılarında 2 Filistinli sivil daha şehit edildi, 7 kişi yaralandı. Siyonist işgalcilerin saldırılarında daha önce yaralanan 3 sivilin hastanede şehit olduğu belirtilen açıklamada 2 naaşın da enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi. Açıklamada Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Ekim 2025 tarihinden bu yana şehit edilenlerin sayısının 1498'e, yaralı sayısının da 5161'e ulaştığı bildirildi. Soykırımcı Siyonistlerin saldırılarını başlattığı Ekim 2023 tarihinden bu yana can kaybı 74.022'ye yükseldiği belirtilen açıklamada yaralı sayısının da 175.980'e çıktığı kaydedildi. Söz konusu saldırılarda enkaz altından çıkarılan şehit naaşlarının sayısı 838 oldu. Gazze genelinde binlerce kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Siyonist işgal rejimiyle Lübnan sınırında patlama yaşandı. Olay, Lübnan sınırı yakınlarında Siyonist rejimin işgal ettiği Filistin topraklarının kuzeyindeki Ramim Sırtı bölgesinde yaşandı. Siyonist basına göre doğa yürüyüşüne çıkan bir grup öğrenciden birinin açık arazide ilerlediği sırada kazara mühimmata basması sonucu patlama yaşandı. Patlama sonucu bir Siyonist işgalci öldü. İkisi ağır, 3 orta olmak üzere 19 kişi de yaralandı. Siyonist işgal rejiminin Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yaşanan can kaybı ve yaralanmalara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Açıklamaya göre işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 2 Lübnanlı sivil daha şehit edildi. İşgal rejiminin 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şehit edilenlerin 4389'a yükseldiği belirtilen açıklamada yaralıların sayısının ise 12.424'e yükseldiği ifade edildi. Böylelikle soykırımcı Siyonistlerin 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında toplam can kaybı 8.956'ya, yaralı sayısı 30.660'a ulaştı. İşgal altındaki Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçlarına yönelik her türlü cürüm işlenmesine rağmen dünya yaşanan zulümlere sadece seyirci kalıyor. Filistinliler katlediliyor, işkenceye tabi tutuluyor, ev, arazi ve araçları yıkılıp yakılıyor, yuvaları gasp ediliyor, tehcire maruz bırakılıyorlar ve alıkonulup zindanlara atılıyorlar. Ama uluslararası kurumlar yaşananları görmezden geliyor. Kendini dokunulmaz gören Siyonist işgal rejimi, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 30 Filistinliyi daha alıkoydu. İslam beldelerinde inanç özgürlüğüne kasteden vesayetçi kafalar bu kez Azerbaycan'da sahneye çıktı. Anayasal hakları ve en temel insani değerleri hiçe sayan bürokratik zorbalık, devlet okullarında başörtülü öğrenci ve öğretmenleri hedef alıyor. Başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin okullara alınmadığı yönündeki yasak, Azerbaycan kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı. Okula giden ancak başörtüsü olduğu için derse alınmayan öğrencilerin videoları gündem oldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde başörtülü bir öğrenci, arkadaşlarının yanında gözyaşları içerisinde sınıftan çıkarıldığı görüldü. Hem dersten çıkarılan öğrenci hem de sınıf arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Azerbaycan'da bir ilkokul öğrencisinin başörtüsüyle okula geldiği ancak içeri alınmadığı için bahçede gözyaşlarına boğulması vicdanları sızlattı. Çocukların inançları yüzünden okul bahçelerinde gözyaşlarına boğulması bu faşizan dayatmanın ne derece gözü dönmüş bir hal aldığını gözler önüne serdi. Azerbaycan'da başörtüsü nedeniyle okuldan atılan kız çocuğu, "Bana dediler ki geç şu odaya başörtünü çıkar. Öğlene kadar çıkarmak zorundasın," dediklerini söyledi. Bu utanç verici uygulama 28 Şubat döneminde Türkiye'de okullarda kurulan ikna odalarını hatırlattı. Başörtüsü kısıtlamalarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Azerbaycan yönetimi internete kısıtlamalar getirdi. Öte yandan yasakla ilgili tartışmalar kamuoyunda tartışılırken Azerbaycan Milli Eğitim Bakanı'nın İsrail'in tecrübesi Azerbaycan'daki eğitim sisteminin iyileştirilmesine yardımcı olacak sözleri yeniden gündeme geldi. Bakanının İsrail tecrübesi skandalını referans gösterdiği bu kıyım kamuoyunda büyük bir nefret ve tepki dalgasına yol açtı. Birleşmiş Milletler Acil Durum Koordinatör Yardımcısı Muhammed Yahya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'ye ilişkin konuştu. Yahya, Ocak 2025'ten bu yana Suriye'de önemli ilerleme işaretleri gördüklerini vurguladı. Daha fazla Suriyelinin evine döndüğünü ve ülkedeki insanların çatışmalarla harap olmuş hayatlarını yeniden inşa edebileceklerine inanmaya başladıklarını söyleyen Yahya, Aralık 2024'ten bu yana 1,82 milyondan fazla Suriyeli mültecinin ülkesine döndüğünü kaydetti. Fransa'da yüzlerce süpermarketin internet bağlantılı soğutma sistemleri siber saldırının hedefi oldu. Bilgisayar korsanları gece saatlerinde marketlerin buzdolabı ve dondurucularının sıcaklığını 50 dereceye kadar yükseltti. Saldırı nedeniyle bazı mağazalarda yangın çıkarken çok sayıda gıda ürünü bozuldu. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok ili etkileyecek. Sağanak ve gök gürültülü yağış hafta boyunca sürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre en yağışlı günün çarşamba ve perşembe günü olacak. 1-2 bölge dışında yağışlar ülkenin genelinde etkili olacak. Diyarbakır Umut Kervanı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen kermes, bu yılda sonbahar döneminde düzenleniyor. Yetim, mağdur ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla gerçekleştirilen kermes, 12 ile 18 Ekim tarihleri arasında Merkez Sur ilçesinde bulunan Şeyh Sait Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Kermese halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirten Umut Kervanı, Diyarbakır Başkan Yardımcısı Abdurrahim Karadeniz, kermesten yöresel yemeklerden giyime, ayakkabıdan züccaciye ve elektronik eşyalara kadar çeşitli ürünlerin bulunduğunu söyledi. Karadeniz, kış mevsiminin yaklaşmasıyla ihtiyaç sahibi ailelerin farklı ihtiyaçlarının ortaya çıktığına dikkat çekti.
14: Haberleri dinlediniz.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Diyarbakır Umut Kervanı'ndan kermese davet. Yetim ve muhtaç aileler yararına düzenleyeceğimiz kermesimize tüm hayırsever halkımız davetlidir. Kermesimiz 11 ile 18 Ekim tarihleri arası, sabah saat 8 ile akşam 10.30 arası Dağkapı Meydanı Selahattin Eyyubi Yeraltı Çarşısı üzerinde olacaktır. Diyarbakır Umut Kervanı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540

0: yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın. 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
1: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Diyarbakır Umut Kervanı'ndan Kermes'e davet.

0: Yetim ve muhtaç aileler yararına düzenleyeceğimiz kermesimize tüm hayırsever halkımız davetlidir. Kermesimiz 11 ile 18 Ekim tarihleri arası, sabah saat 8 ile akşam 10.30 arası Dağkapı Meydanı Selahattin Eyyubi Yeraltı Çarşısı üzerinde olacaktır. Diyarbakır Umut Kervan.
1: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
4: Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
5: 0539 499 5086.
4: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
8: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati başlıyor.
12: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
13: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
12: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: güzel ve hoş söz sadakadır.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı Efendim.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati devam ediyor.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Burnunuz tıkalıysa bir kaba ılık su koyun ve içine biraz tuz dökün. Bu tuzlu suyu hafifçe burnunuza çekip bırakın. Tuzlu su burundaki damarları rahatlatacak. Burnunuz açılacak ve rahatça nefes alabileceksiniz.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati devam ediyor.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
3: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.

0: Allah yolunda yola koyulmak, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır.
1: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla müzik saati sona erdi.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
3: Şimdi reklamlar.
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
0: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
5: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Yuna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Hmm, harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik.

0: Tesbihten takkiye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
1: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252-53-51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
0: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 48 62.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı Efendim.

0: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
0: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
0: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
0: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
0: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

99.1 frekanslarından şu anda sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize hayırlı, mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun değerli gönül dostları. Haftanın 3. gününde Muhabbetname programı ile bugün de sizlerleyiz. Her zaman olduğu gibi 9 radyo ile ortak yayındayız. Batman Akse FM, Diyarbakır, Çare FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt Botan FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa, Van, Serhat FM, Adana Vuslat FM, Gaziantep, Kervan FM, Mardin, Cemre FM. 9 radyo ile ortak yayındayız. Sizlere Akse FM'den sesleniyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz.

Değerli dostlar, şu an saatlerimiz 10.05'i göstermekte. Birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde sizler de duygu ve düşüncelerinizi paylaşıp sevdiklerinize birbirinden güzel eserler armağan edebilirsiniz. Sevdiğiniz, beğendiğiniz ayet, hadis, kısa sözlü, kısa hikayeleri de bizlerle paylaşabilirsiniz. Hemen hatırlatalım. Ortak WhatsApp hattıma 0552 334 93 70 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz. Senden Ey Gafuru Rahim'i seni dinleyeceğiz. Bu güzel eser 9 radyo

Değerli dostlar, güzel bir eserle açılışımızı yaptık. İlk eser bizlerden sizlere armağan olarak geldi. Şu an itibariyle sizin istemiş olduğunuz eserlere yer vermeye başlıyoruz. İlk istek eserimiz Şehitler Kervanı'ndan Ey İmamımız eseri olacak. Bu eseri bizlerden kim istemiş, hemen bakalım.

Diyarbakır'dan bir dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Programınıza Diyarbakır'dan katılıyorum. Hoş geldiniz efendim. Diyarbakır T tipi kapalı cezaevinde yatan oğlum

Remzibek ve tüm koğuş arkadaşlarına ey imamımız ilahisine armağan ediyorum, selam ve dua ile kalın demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'a selamlarımızı gönderiyoruz.

Gaziantep'ten Ali Kırat adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sizlerden Eşref Ziya'dan Kalksam ve Dirilsem eseğini istiyorum bu eseri Kervan Efendi dinleyicilerine ve tüm ortak yayın radyo dinleyicilerine armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Gaziantep'e selamlarımızı gönderiyoruz. Evet değerli dostlar, 9 Radyo ile ortak yayındayız. Şu an sizlere Aksi FM'den sesleniyoruz. Ortak yayınımız tüm güzelliğiyle başladı. WhatsApp hattımız 0552 334 93 70, 0552 334 93 70. Hemen hiç vakit kaybetmeden ilk istek eserimizle başlıyoruz. Ey imamımız eserini Diyarbakır'a gönderiyoruz. Buyurun efendim.

Muhabbetname'de birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor değerli dostlar. Güzel bir eser dinledik. Sırada yine güzel bir eserimiz olacak. Eşref Ziya'dan Kalksam ve Dirilsem eseri olacak. Bu eseri Gaziantep'ten Ali Bey bizlerden istemişlerdi. Sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz. Ve Gaziantep'ten başka bir dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Gaziantep'ten Mehmet Bulut. Hayırlı yayınlar dilerim inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Murat Yaman'dan Bir Muhammed Doğmaya eserini aileme ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Sizlerle Batman Aksefem ailesi ve sevenlerine selamlar ve saygılar sunuyorum demişler. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Son olarak Allah'a emanet olun, Gazze'ye selam, direnişe devam demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz ve güzel paylaşımda bulunmuşlar. İnşallah hemen ona da yer verelim.

Enerjinin, gücün, heyecanın dorukta olduğu gençlik dönemi, büyümek, olgunlaşmak anlamını taşıyan ergenlikle başlar. Çocukluk geride kalmıştır artık. Büyümekte olan bedeni, gelişmekte olan zihniyle hayata katacak çok şey vardır gencin. Ama önce hayata hazırlanmalıdır. Bunun için de kendisini yapabileceklerini keşfetmesi gerekir. Sınırlarını herkese kabul ettirme, farklı olduğunu ispat etme çabasındadır. Bu yüzden itiraz cümleleri kurar, isyan eder ve bazen de her şeye hayır der. Ben farklıyım, ben bir yetişkinim demenin başka bir biçimidir bu itirazlar. Artık çocuk olmadığını kabul etmek, varlığına saygı duymak ve güvenmek gencin can suyudur aslında. Peygamberimizin İslam'ı gizli olarak anlattığı Mekke'deki ilk yıllarda Allah'ın ayetlerini duyurmak için 17 yaşındaki Erkam'ın evini seçmesi ne kadar onur vericidir. İslam bir gencin evinde filizlenmiştir. Allah Resulü gençlere güvenmiş, onlara önemli görevler vererek kendilerini geliştirme ve topluma hizmet etme fırsatı tanımıştır. Gençleri görevlendirmede tecrübesizlikten kaynaklanabilecek endişelerini yok etmek için onlara bilgi ve güven aşılamıştır. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Her zaman olduğu gibi yine güzel paylaşımlarda bulunmuşlar. İnşallah istemiş olduğu eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz. Evet, Diyarbakır'dan Amine Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız diye eklemişler. Elhamdülillah iyi diyelim, iyi olalım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra size mesaj atmak bugün nasip oldu demişler. O zaman tekrardan hoş geldiniz diyelim. Sizden Ender Tekin'den Gurbet eserini istiyorum. Bu eser aileme, şu an sizi dinlemekte olan amca kızlarıma ve anne özlemi çeken herkese armağan olsun. Son olarak Allah'a emanet olun diye bitirmişler mesajlarını. Amine Hanım'a da güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'a selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki güzel eserlerimiz özelde Amine Hanım'a ve tüm sevdiklerine bizden de armağan olsun.

Evet, Diyarbakır'dan Ayşe Hanım da bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ender Tekin'den Can Dediğin Nedir Kardeş eseri. Öncelikle size, şehit ailelerine, Yusufi abilere, Abacılar köyüne, Yağmur ailesine ve Topkaya ailesine armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım, sizler de Allah'a emanet olun. Ender Tekin'den güzel bir eseri yer vereceğiz inşallah ilerleyen dakikalarda. Evet, güzel bir esere geçmeden önce iletişim bilgilerimizi tekrar etmek istiyorum değerli dostlar. Sizler de muhabbetimize ortak olmak istiyorsanız WhatsApp hattımızdan güzel mesajlarınızı bekliyoruz. 0552 334 93 70.

İslam Ümmetinin Sesi Aksu Efendisiniz. Muhabbetname'de birlikteliğimiz ortak yayınımızla devam ediyor. Eşref Ziya'dan güzel bir eseri geride bıraktık. Sırada yine güzel bir eserimiz olacak. Murat Yaman'dan bir Muhammed eserini dinleyeceğiz. Gaziantep'ten Mehmet Bulut adlı dinleyicimiz bu eseri bizlerden istemişlerdi. Bu güzel eser sırada var. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Hemen birkaçını aktaralım. Bingöl'den bir dinleyicimiz bize ulaşmışlar. Bingöl'den selamlar demişler. Ve aleyküm selam. Zazaca bir eser istiyorum. Tüm kardeş radyo dinleyicilerine ve Yusufi mekanda bulunan kardeşlere gelsin. Selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bingöl FM aracılığıyla bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Batman'dan Şehmus Bey bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Mustafa Altıntop'tan Hevar Yasin Meseni, mobil hattının gülü olan 0168 plakalı aracının değerli kaptanı Feyzullah abiye gelsin, bir de tüm mobil hattı çalışanlara gelsin demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mustafa Altıntop'tan bu hafta içerisinde bu esere yer verdiğimiz için üzülerek belirtmek istiyorum ki bu esere yer veremeyeceğiz. Sıradaki eserlerimiz bizlerden sizlere armağan olsun.

Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım da bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Sizden Müslüman bu ne cemaat eseğini istiyorum cezaevinde bulunan Yusufi abilerimize ve tüm dinleyicilere armağan olsun. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz Esra Hanım. Evet değerli dostlar, güzel bir eser dinleyelim. Murat Yaman'dan bir Muhammed eserini Gaziantep'e gönderiyoruz. Buyurun efendim.

Değerli dostlar, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bugün iki dinleyicimiz Ender Tekin'den eser istemişlerdi bizlerden. Ender Tekin'in Gurbet eserine yer verdi. Bizlerden dinleyicilerimize armağanımız olsun. Sırada güzel bir eserimiz olacak. Bingöl'den bir dinleyicimiz Zazaca bir eser istemişlerdi. Kendileri için güzel bir eser sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz. Evet, gelen mesajlarımız var. Hemen birkaçına yer verelim. Bingöl'den Ayşe Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam. Sizden Muhammed Ali'den La İlahe İllallah eserini rica ediyorum. Anneme, babama, kayınvalideme ve sizlere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Müslümanlara edilen zulüm, işkence elbet son bulacak. Başörtüsüne uzanan dış eller elbet kesilecek. İslam galip gelecek, Kur'an nurunu tamamlayacak. La galibe illallah. Hayırlı yayınlarınız olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Batman'dan bir kardeşimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam. Sıradaki tüm güzel eserleri sizlere, arkadaşlarıma, tüm dinleyenlere armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Ve ara bağlantıda Keziban Orhan Hanım da bizlere ulaştılar. Sıradaki güzel eserleri anneme, kardeşim Berfin'e, arkadaşım Rukiye'ye, Filistin halkına ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum dediler. Keziban Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Sıradaki güzel eserlerimiz bizlerden de kendilerine armağanımız olsun. Evet değerli dostlar, 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Güzel mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel bir eser dinleyeceğiz. Sizler bu güzel eseri dinlemeye devam edin. Bizler burada olacağız.

Değerli dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Ortak yayınımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Batman'dan Şehmus Bey bizlerden Mustafa Altıntop'tan Hevar Yasir'ime seni istemişlerdi. Programımızın format gereği bu hafta içerisinde çalmış olduğumuz eserlere tekrardan yer veremiyoruz. Arşivimizde birbirinden güzel eserler var. Aslında bizim burada amacımız arşivde çalınan birbirinden güzel eserlerimizi dinletebilmek. İnşallah kendileri için Mustafa Altıntop'tan Cenk Cihat Şehadet eserini dinleteceğiz. Umarım bu eseri kabul ederler. Evet, sırada bu güzel eser olacak. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Bir dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizlerden Nizgina İslam'dan Ey İbrahim Müslüman parçasını çalarsanız seviniriz. Mobil hattından 380 plakalı Şehmus Can'a ve 288 plakalı kaptanı yeğenim Taha Rüzgar Armağan olsun demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah kolaylıklar versin. Adana'dan İzzet Bey bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Ömer Karaoğlu'ndan Gündoğan Dayı seni istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusuf abilere, peygamber sevdalarına armağan olsun demişler. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun diye bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Evet, gelen mesajlarınızla devam ediyoruz. Gaziantep'ten Bilal Şahin adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Bizlerden Başörtümdür Bayramı seni istemişler bu eseri. Başörtüsünden dolayı ümmetin mağdur olan inancından taviz vermeyen müminlere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Evet değerli dostlar, güzel bir eserle devam ediyoruz. Mustafa Altıntop'tan Cenk, Cihat, Şehadet.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Şu an saatlerimiz tam 11'i göstermekte. İlk saatimizi geride bıraktık. İkinci saatimize geçiyoruz. İkinci saatimizde güzel bir eserle devam edeceğiz. Ömer Karaoğlu'ndan Gün Doğan'dayı seni dinleyeceğiz. Adana'dan İzzet Bey bizlerden bu eseri istediler. Sıraya bıraktık efendim. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Hemen birkaçına yer verelim. Batman'dan Meryem Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm demişler. Aleyküm selam. Batman'dan yayınınızı severek dinliyoruz demişler. Gönüllere dokunan ilahileriniz için teşekkür ederim. Rabbim sesinizi daha çok gönle ulaştırsın. Yaptığınız bu güzel hizmeti kabul eylesin. Bizleri de hayırla anılan, hayra vesile olan kullarından eylesin inşallah demişler. Amin diyoruz. Güzel mesajlarından ötürü Meryem Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Son olarak değerli arkadaşım Amine'ye ve küçük oğlu Ali Mirza'ya da özel olarak armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz Meryem Hanım. Sıradaki tüm güzel eserlerimiz bizden de özel olarak sizlere armağan olsun.

Gelen mesajlarınızla devam edelim. Yasemin Kınay Hanım bizlere ulaşmışlar Pembeviran Köyü'nden. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Mikail'den vay deli gönüle, seni gurbette bulunan çok özlediğim ellerinden öptüm. Dedem Şehmuz, dedem İsmail, ninem Fatime, ninem Halide'ye gelsin. Ey kendisinden başka ilah bulunmayan, her şeye hükmeden, her şeye gücü yeten Yüce Rabbim. Sen dünyanın dört bir yanında zulüm altında bırakılan, esir edilen, yurdundan edilen ve türlü sıkıntılarla imtihan edilen bütün Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Onları zalimlerin zulmünden kurtar, gönüllerine sabır, kalplerine sekinet, bedenlerine güç ve yollarına ferahlık nasip eyle. Mazlumların yardımcısı, çaresizlerin çaresi sen ol Rabbim. Amin. Bu güzel dualarından ötürü Yasemin Hanım'a teşekkür ediyoruz. Canı gönülden bizler de amin diyoruz. Emirinde.

0: yüreği bacım.
1: Evet değerli dostlar, devam ediyoruz. İstanbul'dan bir dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Şu an fon müziği olarak kullanmış olduğumuz eseri bizlerden istemişler. Ara ara fon müziği olarak dinleteceğiz. Armağanını şöyle aktarmışlar. İlk olarak Azerbaycan'da minik kardeşlerimize okula alınmayan, buna rağmen başörtüsünü çıkarmayan kardeşlerimize, Gazze'ye, Filistin'e ve sizlerle Aksi FM çalışanlarına ve kardeş radyolara armağan olsun. Rabbim Gazze'ye, Filistin'e yardım etsin, İsrail'i kahru perişan etsin ama bizim elimizle olsun. Ve Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yardımcısı olsun 28 Şubat senaryosuna karşı. Amin diyoruz, teşekkür ediyoruz dinleyicimize, Allah razı olsun.

0: Evet, devam ediyoruz. Batman'dan Feyzullah Rüzgar adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Şu an sizleri annem de dinliyormuş. Bilal Güler'den Daye parçasını anneme armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah bu güzel eseri kıymetli anneniz için sıraya bırakacağız. Güzel bir eser arası veriyoruz. Öncesinde iletişim bilgilerimizi tekrar etmek istiyorum. Değerli dostlar, ortak WhatsApp hattımız 0552 334 9370. Varsa güzel mesajlarınız, bizler burada bekliyoruz.
1: Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlardan yüz çevirerek yanlarından gelip geçerler.

0: Muhabbet Mavi de Birlik Çeliğimiz ortak yayınımızla devam ediyor.
1: Fatime Zehra'nın bayrağısını
0: Mikail'den Vay Deli Gönül'e seni dinleyeceğiz. Sırada bu güzel eser olacak Pembe Viran Köyü'nden. Yasemin Hanım bizlerden bu eseri istemişler. Birazdan yer vereceğiz. Gelen mesajlarınızla devam edelim. Evet, Batman'dan Amine Işık Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam. Bu güzel yayında emeği geçen, gönüllere dokunan herkese gönülden selam ve muhabbetlerimi iletiyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Rabbim hayatımızdan huzuru, gönlümüzden duayı, dilimizden zikri eksik etmesin. Her yeni güne hayırla uyanmayı, her zorluğun ardında bir hikmet görmeyi ve kalbimizi daima güzelliklere açık tutmayı nasip etsin. Uzakları yakın eden, gönülleri aynı duada buluşturan bu güzel frekansta emeği geçen herkesten Allah razı olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mesajının devamında çalınacak tüm eserleri başta kıymetli aileme, tatlı yeğenlerime, arkadaşım, dostum Meryem'e ve sizlere armağan olsun, ailenize armağan olsun demişler. Yayınınızın gönüllerimize huzur, ruhlarımıza sekinet getirmesi duasıyla selam ve dua ile kalın demişler. Bu güzel mesajlarından ötürü Amine Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çalacağımız tüm güzel eserleri bizler de özel olarak Amine Hanım'a ve minik oğlu Ali Mirza'ya özel olarak armağan ediyoruz.

0: Mardin Mazıdağ'ından Meryem Sena Tuna Hanım da bizlere ulaşmışlar. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Mustafa'dan İslam Gelektü şiirini seni bizlerden istemişler. Mustafa Dağ'ın program içerisinde güzel bir eser dinletmiştik. Sıradaki güzel eserlerimiz bizlerden sizlere armağan olsun. Mesajının devamında Filistin halkına, Hamas'a, Kudüs seriyelerine ve tüm İslam alemine gelsin. Özelde teyzem Sultan Ürün'e gelsin. Sürekli dinleyicinizdir. Selam ve dua ile kalın demişler. Meryem Sena Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Teyzesi sürekli bizleri dinliyormuş. O vakit bizler de güzel bir armağan edelim. Sıradaki tüm güzel eserlerimiz bizden de özelde teyzesi Sultan Ürün'e armağanımız olsun.
1: Kim ne diyor sadesin, sen Kur'an emrindesin, artık yükselsin sesin, örtümle her yerde.
0: Adana'dan Alaaddin Bey bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Sıradaki eseri Gergel Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz, Şehmus Göksu, İbrahim Çelik, Rıdvan Kaplan ve Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, bütün kardeş radyo dinleyicilerine ve sizlere gelsin selam ve duayla kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Adana'ya selamlarımızı iletiyoruz. Evet, bir mesaj daha okuyup güzel bir eser arası daha verelim. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam. İstek parçamı ve diğer parçaları başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazzelilere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, Doğu Türkistan'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen bütün akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Yusufi abilerden dua talebinde bulunmak istiyorum şifa için ve maddi ve manevi sıkıntılarımız için dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun demişler. Ve Nurullah Kuray'dan can can Muhammed parçasını istiyorum. Rabbim Siyonistleri ve yandaşlarını kahru perişan etsin. Zelil etsin, yerle yeksan etsin, ateşleri bol bol olsun. Cehennemin dibinde arz-ı mevtleri ve cehennemin zebanileri onları bekliyor biiznillah. Yıkılasın İsrail enkazını göreyim, size devlet diyenin yüzüne tüküreyim. Siz devlet değilsiniz ki devletiniz batsın. Son olarak bütün radyo çalışanlarına gelsin ve ailelerine gelsin diye mesajlarını bitirmişler. Dinleyicimize de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Zamanımız kalırsa sizlere de bu eseri dinletmek isteriz. Evet, güzel bir eser arası veriyoruz Mikail'den. Vay deli gönüle seni dinleyelim. Dönüşünde inşallah devam ediyoruz.

gidecek sancağım. Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Birbirinden güzel eserler dinlemeye devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Selami Güneş'ten Yarek Hebo eseri olacak. Ara bağlantıda kıymetli bir annemiz bizlere ulaştılar, Bedriye Alkan. Bizlerden bu eseri istediler, bu eseri oğlu Selahaddin Alkan'a ve tüm arkadaşlarına armağan ettiler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Bizler de kıymetli annemizin ellerinden öpüyoruz. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin inşallah. Sıradaki güzel eserlerimiz özelde Bedriye Alkan annemize ve tüm eli öpülesi değerli annelerimize bizlerden de armağan olsun. Evet, mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Hemen birkaçını aktarıp hızlıca güzel bir eser dinleyelim. Çünkü yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Batman'dan bir dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar demişler. Ve aleyküm selam. Dualarımızda Azerbaycan'daki başörtüsü nedeniyle sıkıntı yaşayan kardeşlerimizi de analım istiyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Hiçbir kardeşimizi inancından dolayı mahzun ve çaresiz bırakmasın. Bizlere de onlar için dua etmeyi, seslerini duyurmayı ve kardeşlik hukukunu gözetmeyi nasip etsin inşallah demişler. Amin diyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören bütün kardeşlerimize ferahlık ve selamet nasip etsin Rabbim inşallah. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu hassasiyetlerinden ötürü.

Diyarbakır'dan Ferda Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam, nasılsınız demişler. Elhamdülillah, iyi diyelim, iyi olalım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Sıradaki eserleri özellikle size armağan ediyorum. Selam ve dua ile kalın diye bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. İbn-i Kayyım'a ait güzel bir söz bizlerle paylaşmışlar. Ve bil ki eğer insanlar senden etkileniyorsa bu sadece Allah'ın günahlarını örtmesinin güzelliğindendir. Güzel paylaşımlarından ötürü Ferda Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çalacağımız tüm güzel eserler özelde kendisine armağanımız olsun. Evet değerli dostlar, 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, varsa son mesajlarınız bekliyoruz efendim. Sizlerin selamı güneşle baş başa bırakıyoruz. Dönüşünde inşallah buradayız.

Evet değerli dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Ortak yayınımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Bir hayli istenen eserler var. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Hızlıca birkaçını aktarıp hemen bir eser arası daha vermek istiyorum. Ara bağlantıda bir dinleyicimiz bizlere ulaştılar. Adil Avaz'dan Zeynep'in eserini bizlerden istediler. Bu eseri tüm İslam alemine armağan ediyorum dediler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Bir dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Şehitler Kervanı'ndan bir eser istemişler. Ammar'a, anneme, babama ve Yasin'e armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Serhat Zaman adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Bizlerden Yahya Sinvar eserini istemişler. Bu eseri Luvia Tekstil Ticaret Limited şirketi çalışanlarına armağan ediyorum. Özellikle mazlum Gazze halkına, Luvia Tekstil şirketi çalışanlarına ve Hüdapar Diyarbakır Teşkilatı ve Peygamber Sevdaları platformuna armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Evet, Safiye Bera Hanım da bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah demişler. Elhamdülillah, umarım sizler de iyisinizdir. Sıradaki eserleri İzzet Diyarı Gazze'ye, sizlerle Aksi FM sunucularına, Çare FM ailesine, arkadaşlarıma, anneme, babama ve tüm ümmete armağan ediyorum. Selam ve dua ile kalın demişler. Safiye Hanım'a da teşekkür ediyoruz ve bizlerle güzel sözler paylaşmışlar. İbnül Cevzi dedi ki, Allah bir kulu için hayır dilerse dilini Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat getirmek için kolaylaştırır. Evet, çok güzeldi. Tekrar etmek istiyorum. Allah bir kulu için hayır dilerse dilini Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat getirmek için kolaylaştırır. Binler salat, binler selam o güzel Nebi'ye olsun inşallah. Çok güzel bir paylaşımda teşekkür ediyoruz. Bir başka paylaşımda, kalp 3 gün boyunca ilim ve hikmetten yoksun bırakılırsa ölmeye başlar. Güzel paylaşımlarından ötürü Safiye Bera Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Sıradaki güzel eserlerimiz kendilerine armağanımız olsun. Evet değerli dostlar, hızlıca güzel bir eser dinleyelim. Ümmü Muhammed Yusuf adlı dinleyicimiz bizlerden Can Muhammed eserini istemiştiler Nurullah Kuray'dan. Hemen bu esere yer verelim, dönüşünde inşallah son bir eserle sizlerle olacağız.

Değerli gönül dostları, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel bir eserle birlikteliğimizi noktalayacağız. Diyarbakır'dan Serhat Bey bizlerden Yahya Sinvar eserini istemişlerdi bizlerde. Bu eseri sıraya bıraktık. Umarım doğru eseri seçmişizdir. Sanatçı ismi belirtmediği için bizlerde Yahya Sinvar adında olan eserlerden bir tanesine yer vereceğiz inşallah. Gelen son mesajlarımız var, hemen bakalım. Batman Kozluk'tan Betül Işık Hanım bizlere ulaşmışlar. Başörtülü bacım, ilahisini istiyorum, bütün kadınlara armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Maalesef programımızın sonuna geldiğimiz için istemiş olduğunuz esere yer veremeyeceğiz. Hakkınızı helal edin. Ara bağlantıda bir dinleyicimiz Adile Vaz'dan Zeynep'in eserini bizlerden istemişlerdi. Maalesef bu eser de arşivimizde mevcut değil. Sıradaki eserimiz bizlerden kendilerine armağanımız olsun. Evet, Hizbanur Şanlı adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Birbirinden güzel eserleri kıymetli dedem ve nineme, anneme, babama ve değerli şanlı ailesine armağan ediyorum. Dava kardeşlerim Fatma abla, Meryem, Amine'ye armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Ve son olarak Çare FM ailesine ve Aksi FM ailesine gelsin, selam ve dua ile kalın diye bitirmişler. Ve bizlerle Peygamberimize ait güzel bir dua paylaşmışlar. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükür etmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım et. Amin. Evet değerli dostlar, bugünlükte bizden bu kadar diyoruz.

Evet, bugünlükte bu kadar diyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek duası ile sürçülisan ettiysek affola. Şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، احفظ الله تجده أمامك. Oğlum, Allah'ı koru ki onu önünde bulasın. Allah Allah. Allah'ı koru ki onu önünde bulasın. Allah'ı önünde bulasın. Peki Allah'ı önümüzde bulmayı nasıl anlayacağız? Bunu Ebu Hureyre Efendimizin rivayet ettiği bir hadisi kutsi ile ben anlatmaya çalışayım. Bakın, hadisi kutsi de Rabbimiz şöyle buyuruyor: kim ki benim velilerimden birine düşmanca tavır alırsa ben ona harp ilan ederim. Ben ona savaş açarım. Kim ki benim evliyamdan, benim velilerimden birine harp ilan ederse, düşmanca tavır alırsa ben ona savaş ilan ederim. Peki Allah'ın velisi kim? Veli deyince işte gökte uçan, yerde alan, gökte yiyen, gaybı bilen, denizde yürüyen, kalpten geçeni bilen bir varlık olarak filan tanıtmaya çalışmışlar. Öyle değil. Onlar Allah'ın sıfatları. Bakın, bir adam denizde yürürse dövülür, dövülür. Niye? Böyle bir kulluk yok. Denizde yürüyün diye Allah bizden bir şey istememiş. İsteseydi şu anda her birerimiz denizde yürümeye çabalayacaktık. İçinizde denizde yürümeye uğraşan falan var mı? Yok ki böyle bir kulluk ya. Yok ki böyle bir kulluk. Kalpten geçeni bilen sadece Allah'tır. Duvarın arkasını önünü bilen sadece Allah'tır. Allah sıfatlarını üzerinde taşıdığını iddia eden bir kişi övülmez, dövülür. Onlar veli değil. Veli ne ya? Veli, bakın, Allah'ı emrettiğini emreden, Allah'ın yasakladığını yasaklayan.

Allah adına konuşan, Allah adına sevdiren, Allah adına Allah'ın sevdiklerini sevdiren, Allah'ın nefret ettiklerinden insanları nefret ettiren, Allah adına emreden, Allah adına nehyeden kişi işte Allah'ın velisidir. Evliyaullah budur. Kim ki benim adıma konuşan, benim sevdiklerimi topluma anlatan, benim ayetlerimi topluma anlatan, benim peygamberimin sünnetini topluma anlatan, benim velilerimden birine düşmanca bir tavır alırsa ben ona savaş ilan ederim diyor Allah. Hadisin devamını okuyorum. Sonra diyor ki Rabbimiz, kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli hiçbir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerle en güzel bana yaklaşır. Bu ikinci bölümden de şunu anladık. Demek ki Allah'a yaklaşmanın yöntemi farzları yerine getirmekten geçermiş. Farzları yerine getirmeyen birisinin Allah'a yaklaşması mümkün değilmiş. Hadisi kutsinin devamı, farzları yerine getirmekle birlikte nafileleri de işleyerek kulum bana öyle yaklaşır, öyle yaklaşır ki ben onu severim. Allah Allah. Allah diyor ki ben o kulumu severim, onun sevdiklerini severim, onun sevmediklerinden ben de nefret ederim. Allah Allah. Allah kulunun sevdiklerini seviyor, dostlarını dost biliyor, düşmanlarını düşman biliyor. Hadisin devamında diyor ki, kulum ölümü sevmez, ben de sevmem. Kulumun sevmediğini ben de sevmem ama şu mihnetler diyarından, şu sıkıntılar diyarı dünyadan onu mutluluk diyarı bir cennete ulaştırmak için sevmeye sevmeye onun canını alıyorum diyor. Yani bu alemde tereddüt ettiğim bir tek şey var, kulumun canını almak diyor. Allah Allah. Allah kulunun canını alma konusunda tereddüt ettiğini söylüyor. Çünkü kulum ölümü sevmez, ben de onun sevmediğini sevmem. Ama onu cennete ulaştırmak için mecburen onun canını alıyorum dedikten sonra bakın şöyle buyurur. Kulum bana nafilelerle, farzların dışında işlediği nafilelerle öyle yaklaşır, öyle yaklaşır ki ben onun gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili, tutan eli, yürüyen ayağı, hisseden kalbi olurum. Allah Allah. İşte peygamberimiz ne dedi? Allah'ın emir ve yasaklarını öyle gözet ki oğlum Allah'ı önünde bulasın. Ne demek Allah'ı önünde bulmak? Yani Allah onun önüne geçmiş, ona yol gösteriyor. Onun gören gözü Allah olmuş, işiten kulağı Allah olmuş, konuşan dili Allah olmuş, tutan eli Allah olmuş, yürüyen ayağı Allah olmuş. Yani söyleyin Allah aşkına, böyle bir kulun dilinden yalan söz çıkar mı? Asla. Küfür çıkar mı? Hayır. Allah'la konuşan bir kulun ağzından, dilinden haram ve küfür çıkmaz ki artık. Allah'la gören bir kişi 12'den vurur. Görüşü keskindir. Allah'la gören bir kişi harama bakmaz. Kesinlikle kötü filmleri seyretmez. Çırılçıplak insanları seyretmez. O göz artık Allah'la görür hale gelmiş. Allah'la işiten bir kulak harama kulak verir mi? Allah'la dop dolu olmuş bir gönüle Allah sevgisinden başkalarının sevgisi girebilir mi? Allah'la tutan bir el harama uzanabilir mi? Allah'la yürüyen bir ayak harama gidebilir mi? İşte bakın peygamberimiz diyor ki Allah'ı gözet ki onun kitabına, onun elçisinin sünnetine öyle bir sarıl ki ey Abdullah, tecidhu emameke, Allah'ı önünde bulasın. Yani Allah mihmendarın olsun, Allah kılavuzun olsun, Allah senin yol göstericin olsun. Peygamber Efendimiz bir başka hadisi şeriflerinde bu konuyu şöyle anlatıyordu. İttegu firasetel mümin. Aman müminin firasetinden sakının. Öyle değil. Hep takvayı böyle tarif ettiler. Aman sakının. İttegullah, Allah'tan sakının. Yok ya, Allah'tan korkun. Yok ya. Allah yılan çıyan mı ki korkalım ya? Niye korkacağımışız Allah'tan? Allah'la yol bulan, Allah'a sorun, hayatınızı Allah'a sorun. İttegu firasetel mümin. Aman müminin firasetinden sakının, kaçının falan değil. Müminin firasetiyle yol bulun, mümine sorun. Müminin yanı başında olun. Mümine soracak kadar yakın olun. Çünkü fe innehu yanzuru bi nurillah, o Allah'ın nuruyla bakar. Mümin Allah'ın kitabıyla bakar. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetiyle bakar. Onun görüşü isabetlidir. Onunla istişare edin. Yine Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in basiret olduğu anlatılır. قَدْ جَاءَكُمْ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ. Rabbinizden size basiretler geldi. Rabbinizden size gözlükler geldi. فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ.
Kim o gözlükleri gözüne takarak hadiselere bakarsa o kendi lehine. 12'den vurur o, isabetli karar verir. Çünkü Allah'ın ayetlerinin gözlüğüyle hadiselere bakabilen kişinin görüşü keskinleşmiştir, basireti açılmıştır. Kim onlarla görürse kendi lehine, ama ve men amiye, kim de ama kalmak isterse, hayır hayır ben Kur'an'ın gözlüğüyle filan bakmak istemiyorum derse, fe aleyha, o da kendi aleyhine iş yapmış olur. Önceki derslerimin birisinde şöyle net ve açık bir örnek vermiştim. Yeri gelmişken aynı örneği burada bir daha söyleyeyim. Bakın, tepeden tırnağa örtülü, Hazreti Fatıma annemiz kadar tesettürlü bir kadın sokaktan geçse, buna üç türlü bakış var demiştim. Bir, bir kafirin bakışı. Sokaklarımızı, caddelerimizi şu örümcek kafalılardan hala temizleyemedik. Şunlardan sokaklarımızı hala temizleyemedik diye gayızla, kinle, kudurarak o kadını yok edercesine ona bakan bir kafirin gözü. Böyle bir bakış var. İkinci bir bakış var. Karısına, kızına o kadının kıyafetini tavsiye edecek kadar, yahu hanım siz de böylece giyinin, bak ne güzel giyinmiş. Kızım gel sen de böylece giyin, bak bu kadın ne güzel giyinmiş diye o kadının kıyafetini karısına kızına tavsiye edecek kadar beğenen bir müminin bakışı. Bir de benim bakışım. Benimki farklı mı? Benimki farklı. Benimki nasıl? Ben de şöyle bakıyorum. Ya ne güzel giyinmiş Fatıma annemiz gibi. Keşke vakarla evinde otursaydı da kırıtarak sokağa çıkmasaydı. Cahiliye kırıtışıyla sokağa çıkmasaydı. Ben nereden kazandım bu bakışı, bu gözlüğü? Ahzab suresinde. Ahzab suresinde Allah diyor ki وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Ey hanımlar, evlerinizde vakarla oturun. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ Cahiliye kırıtışına benzer kırıtarak sokağa çıkmayın. Bitti. Zaruri bir ihtiyacınız olmadıkça, yanınızda mahreminiz olmadıkça sokağa çıkmayın diyor. Bu bakışı ben nereden kazandım? Ben bu bakışı Ahzab suresinden kazandım. Evet, Peygamber aleyhisselam İbn Abbas Efendimize bunları söyledi. Bakın devamında şunları söyledi. İza se'elte fes'elillah. Oğlum, isteyeceğin zaman sadece Allah'tan iste. Sakın ağyarın kapısında dilencilik yapma. Başkalarından bir şey isteme. İsteyeceğin zaman sadece Allah'tan iste. Çünkü mülk olandan bir şey istenmez ki. Biz hepimiz mülküz, mülk. Biz malik değiliz. Biz Allah'ın mülküyüz. Mülk olandan bir şey istenmez ki. İstenen maliktir. Malikten istenir. Allah'tan istenir. Mesela birisinden bir şey istediniz. Adam tam istediğinizi verecekken ölüverdi. Hani bir söz var ya, duvara yaslanma yıkılır, adama yaslanma ölür diye bir söz var ya. Öyleyse Allah'tan isteyin isteyeceğinizi. Ne isteyecekseniz. Saliha bir kadın mı istiyorsunuz? Allah'tan isteyin. Salih bir koca mı istiyorsunuz? Allah'tan isteyin. İlim mi istiyorsunuz? Allah'tan isteyin. Rızık mı istiyorsunuz? Allah'tan isteyin. İstenecek makam Allah'tır. Ve ize sta'amte festa'in billah. Bir de sığınacağın zaman oğlum diyor Peygamberimiz İbn Abbas Efendimiz'e, sadece Allah'a sığın. Allah'tan başka birilerine sığınma. Aman birilerinin koltuğunun altına girmeye kalkışma. Ben falan zata sığınmışım. Ben falan zatın tekkesinde bir çorba içmişim. Ben falan zatın eteğinden yapışmıştım. O beni cennete deme. Sadece Allah'a sığın. Çünkü sığınılacak tek yer var, tek merci var, o da Allah. Affedersiniz, köpekler var. Eğer köpeklerin sahibi çoban oradaysa korkmanıza gerek yok. Çünkü oş dedi mi köpekler çobanı dinler. Köpeklerin sahibi çoban. Bütün varlıkların sahibi Allah'a sığındınız mı? Kimden korkacaksınız da ya? Kimden korkacaksınız da? Tüm varlıkların boyunlarındaki ipin ucu elinde olan Allah'a sığındınız mı? Kimden korkacaksınız da? Mesela şu anda bakın. Ben bilmiyorum, sağımdan bir akrep mi yaklaşıyor? Solumdan bir yılan mı geliyor? Arkamdan bir zehirli örümcek mi yaklaşıyor? Yoksa buradan çıktıktan sonra bu adam uzun yıllar konuştu, çok konuştu, çok da ileri gitti. Şunun işini bitirelim diye birisi tabancayı beynime mi dayayacak? Bilmem ki ben bilemem. Ben tedbir de alamam. Her şeyi bilmem mümkün değil. Ben sadece tüm varlıkların sahibine sığındım mı? Kimseden korkmam. Tüm varlıkların boyunlarındaki ipin ucu Allah'ın elinde olduğuna göre ben ona sığınacağım. İşte bakın, burada sevgili Peygamberimiz oğlum diyor, sadece sığınacağın zaman Allah'a sığın. Böylece sevgili Peygamberimizin bir hadisini tanımaya çalıştık.
önümüzdeki hafta Peygamber Efendimizin bir başka hadisi şerifiyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tuğbi ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit öğle. Gün ortası. Dünya telaşındasın. İşler yoğun. Yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
3: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
3: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
3: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: boyanırsam, secde secde toprağa uzanırsam, soğuk toprağı kanla tutuştursam, geride kalmaz o gün gözlerim anne.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı Efendim.

0: damla damla. Affedileceği ümidiyle pişmanlık duymadan günah işlemek, ibadet yapmadan Allah'a yaklaşacağını sanmak ve Allah'a isyan içinde ömür tükettiği halde Allah'a itaat eden kullara verilecek olan cennete girmeyi ümit etmek aldanmanın en büyüğüdür. Muaz bin Cebel radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
3: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Yuna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
8: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı...

0: 48. Instagram Feyza Altdire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
1: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
0: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar.

0: Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı Efendim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Haftalar öncesinde meteoroloji uyarmıştı ve beklenen o yağış geldi. Yağışın etkilerine dair haberlerimiz var. Birazdan paylaşıyor olacağız. Fon kriziyle ilgili süreçte devam ediyor. Yeni adımlar var. Son durumu yine birazdan paylaşıyor olacağız. Türkiye'den ve dünyada önemli gelişmeler var. Özellikle de Azerbaycan'dan bütün insanlık adına utandıran görüntüler gelmeye devam ediyor. Onları da birazdan aktarıyor olacağız diyelim. İstanbul'daki şiddetli yağış ve sonrasında yaşananlara dair haberlerle bültenimize başlıyoruz. İstanbul'da bazı ilçelerde sağanak hayatı deyim yerinde ise felç etti. Sultan Gazi'de alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı, suya batan motosikletli zor anlar yaşarken Küçükçekmece'de evi su basan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Esenyurt'ta ise suya kapılan kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
1: İstanbul'da aniden bastıran sağanak kent genelinde etkili oldu. Kuvvetli yağış kentin birçok ilçesinde etkili olurken trafiğe çıkan sürücüler de zor anlar yaşadı. Sultan Gazi Malkoçoğlu mahallesinde bulunan alt geçit su baskını nedeniyle kapandı. Su birikintisinin içinde bir araç da mahsur kaldı. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle ilçedeki birçok cadde ve sokak adeta göle döndü. Bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı. Bir motosikletlinin yaşadığı zor anlarsa kameraya yansıdı. Suya batıp çıkan motosikletli güçlükle bulunduğu alandan kurtuldu. Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde ise bodrum katta bulunan bir evi su bastı. Evi su basan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Esenyurt'ta ise yağış nedeniyle göle dönen yolda bir kadın suya kapıldı. Suyun etkisiyle sürüklenen kadının yardımına koşan vatandaşlar kadını kurtardı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre sağanak gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
0: Ve haftalardır konuşulan fon, fondaki son duruma dair haberleri de aktaracağız. Fon kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında 5. kez toplandı değerli izleyenler. Gelinen aşamada 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi ve kalan 49 fonun tasfiyesinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
1: 5. Fon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin son durum ve ödeme süreci ele alındı. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı. İletişim Başkanlığı'nın toplantıya ilişkin paylaşımında yer alan bilgilere göre A1, BULS ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldı. 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonunda ise toplam 34,1 milyar lira tutarındaki tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Sürecin tamamlanmasıyla 45.745 yatırımcıya toplam 40,5 milyar lira tutarında aynı ve nakdi tasfiye gerçekleştirilmiş olacak. Diğer 65 fona ilişkin ara ödemelerin ise kanun teklifinin yasalaşmasının ardından tamamlanması planlanıyor.
0: Ve İzmir merkezli 4 ilde FETÖ güncel yapılanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi değerli izleyenler. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
2: Operasyonda gözaltına alınan ve Gaziantep'e getirilen 220...
1: Türkiye genelinde FETÖ operasyonları devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde polis ve istihbarat tarafından örgütte faaliyet gösterenlerin tespitine yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri değerlendirilen ve örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyallerde isimleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 21 kişi yakalandı. Aramalarda bulunan çeşitli dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara da el konuldu. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

0: Dış gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler ve Azerbaycan'dan insanlık adına utandıran görüntüler maalesef gelmeye devam ediyor. Azerbaycan'da çocukların başörtülerini çıkarmaları için geçmişte Türkiye'de olduğu gibi ikna odaları kuruldu. Başörtülü bir öğrenci arkadaşlarının yanında gözyaşları içinde sınıftan çıkarılırken başka bir kız öğrenci ise sınıfa alınmadığı için bahçede gözyaşlarına boğuldu. Milli Eğitim Bakanı'nın İsrail'in tecrübesi Azerbaycan'daki eğitim sisteminin iyileştirilmesine yardımcı olacak sözleri yeniden gündeme geldi.
1: İslam beldelerinde inanç özgürlüğüne kasteden vesayetçi kafalar bu kez Azerbaycan'da sahneye çıktı. Anayasal hakları ve en temel insani değerleri hiçe sayan bürokratik zorbalık, devlet okullarında başörtülü öğrenci ve öğretmenleri hedef alıyor. Başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin okullara alınmadığı yönündeki yasak, Azerbaycan kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı. Okula giden ancak başörtüsü olduğu için derse alınmayan öğrencilerin videoları gündem oldu.
2: Bunlar diyorlar ki olmaz, onu mektepten uzaklaştırırlar.
1: Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde başörtülü bir öğrenci, arkadaşlarının yanında gözyaşları içerisinde sınıftan çıkarıldığı görüldü.
2: Allah zalimlere lanet edersin. Herkes ki bunu istiyor. Bizim ağlama, görüş uşaklarından gelir.
1: Hem dersten çıkarılan öğrenci hem de sınıf arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
2: Yoktu, hicabı yoktu, bu uşak böyle itirazını bildirir, ağlayır onun dersinden yayılmasına.
1: Azerbaycan'da bir ilkokul öğrencisinin başörtüsüyle okula geldiği ancak içeri alınmadığı için bahçede gözyaşlarına boğulması vicdanları sızlattı.
3: Siz bu sınıfta oturabilmezsiniz. Ne dediler size?
1: Çocukların inançları yüzünden okul bahçelerinde gözyaşlarına boğulması bu faşizan dayatmanın ne derece gözü dönmüş bir hal aldığını gözler önüne serdi. Azerbaycan'da başörtüsü nedeniyle okuldan atılan kız çocuğu, "Bana dediler ki geç şu odaya, başörtünü çıkar. Öğlene kadar çıkarmak zorundasın." dediklerini söyledi. Bu utanç verici uygulama 28 Şubat döneminde Türkiye'de okullarda kurulan ikna odalarını hatırlattı. Başörtüsü kısıtlamalarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Azerbaycan yönetimi internete kısıtlamalar getirdi. Öte yandan yasakla ilgili tartışmalar kamuoyunda tartışılırken Azerbaycan Milli Eğitim Bakanı'nın İsrail'in tecrübesi Azerbaycan'daki eğitim sisteminin iyileştirilmesine yardımcı olacak sözleri yeniden gündeme geldi. Bakanının İsrail tecrübesi skandalını referans gösterdiği bu kıyım, kamuoyunda büyük bir nefret ve tepki dalgasına yol açtı.
0: Filistin topraklarını gasp eden 130'dan fazla Siyonist işgalci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
4: Ya, dur, dur.
1: Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, işgal polisi korumasındaki Siyonist grubun Megaribe kapısından Mescid-i Aksa avlusuna baskın yaptığı belirtildi. Baskın sırasında kışkırtıcı turlar yapan 133 kişiden oluşan işgalcilerin Mescid-i Aksa'nın avlusunda sözde dini ritüeller gerçekleştirdiği ifade edildi. Mescid-i Aksa, Siyonist rejimle Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor. Yahudiler 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan Siyonist rejimin tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor. Siyonist işgalciler içinde kıble mescidi ile Kubbetüs Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.
0: Hürmüz'e dair son durum hakkında yeni gelişmeler, açıklamalar var değerli izleyenler. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman'la gerekli mutabakata vardıklarını açıkladı. Boğaz'ın yeniden açılmasının ise ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu söyledi.
1: Körfez bölgesinde emperyalist ABD'nin neden olduğu Hürmüz Boğazı krizi sürerken Tahran yönetiminden önemli bir açıklama geldi. Rus haber ajansına Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemelerine ilişkin Umman'la mutabakata vardıklarını duyurdu. Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda gerekli anlaşmaya vardıklarını belirten Garibabadi, koşulların sağlanması halinde iki ülkenin Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt yaptırabileceğini ifade etti. Garibabadi, söz konusu kayıt işleminin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı anlamına gelmediğini vurguladı. Garibabadi, Boğaz'ın yeniden açılması için ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.
0: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler ve 5. yılında devam eden bir Rusya-Ukrayna savaşı da var. Rus ordusu son olarak Kiev ve Harkov'u balistik füze ve dronlarla vurdu. 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Saldırılar sonucu 26 enerji tesisiyle 4 petrol ve doğalgaz sektörü de ağır hasar aldı.
1: Rusya-Ukrayna arasındaki savaş şiddetlenerek devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus ordusu tarafından vuruldu. Rus balistik füzesinin isabet ettiği bir konutta yangın çıktı. Kiev Belediye Başkanı saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 21 kişinin yaralandığını bildirdi. Rus ordusu ayrıca Kiev ve Harkov'daki enerji tesislerini ve kritik altyapı hedeflerini 39 balistik füze ve 120'den fazla drone'la havadan vurdu. Saldırılar sonrası 600 bin kişi elektriksiz kaldı. Enerji sistemindeki 26, petrol ve doğalgaz sektöründeki 4 tesiste ciddi hasar meydana geldi. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden saldırılara ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada, müttefik ülkelerin fırlatılan füzelerle ilgili istihbarat paylaşımında bulunmadığı belirtildi. ABD'li yetkililer, hafta sonu Ukraynalı mevkidaşlarına, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kiev'le istihbarat paylaşımını durdurmanın eşiğinde olduğu yönünde açık tehditlerde bulunmuştu. ABD ile Ukrayna arasında yaşanan krizin ardından Kiev yönetiminden böyle bir açıklamanın gelmesi dikkat çekti.
0: Ve Kongo Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında vaka sayısı 8.978'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.336'ya yükseldi. Öte yandan Nijerya'da devam eden Lassa ateşi hastalığında hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre ülkenin 7 eyaletindeki 65 bölgeyi etkileyen salgında doğrulanmış vaka sayısı 8.978'e yükseldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4.336'ya ulaşırken iyileşenlerin sayısı 2.356 olarak bildirildi. Virüsün ölüm oranının %48,3 olduğu belirtilirken temaslıların takip oranı %81 olarak açıklandı. Öte yandan Nijerya'da da Lassa salgını sürüyor. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada Lassa ateşi hastalığının ülkenin farklı eyaletlerine yayılmaya devam ettiği bildirildi. Açıklamada ülkede 1 Ocak'la 4 Eylül döneminde doğrulanan Lassa ateşi vaka sayısının 1138'e yükseldiği, hastalık nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e çıktığı belirtildi. Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde 2025'te 190 kişi hayatını kaybetmişti. Nijerya hükümeti 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.
0: Ve vizelerle ilgili bir haber var sırada değerli izleyenler. Fransa, Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularında randevu sistemini değiştiriyor. 15 Ekim'den itibaren turistik ve özel ziyaret amaçlı başvurularda bekleme listesi uygulamasına geçilecek. Başvuru sahipleri geçmiş Schengen vizelerine göre iki farklı gruba ayrılacak.
1: Fransa'ya seyahat etmek isteyen Türkiye vatandaşlarını ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Fransa hükümetinin resmi vize portalı Transvizas'ta yayımlanan bilgilere göre Türkiye'deki vize başvurularında randevu sistemi 15 Ekim 2026 itibarıyla değişecek. Yeni uygulama ile birlikte turistik ve özel ziyaret amaçlı kısa süreli Schengen vizesi başvurularında bekleme listesi sistemi kullanılacak. Başvuru sahipleri doğrudan randevu tarihi seçmek yerine Fransa'nın yetkilendirdiği aracı kurum VFS Global üzerinden bekleme listesine kayıt yaptırabilecek. Yeni sistemde başvuru sahipleri daha önce aldıkları Schengen vizelerine göre iki farklı kategoriye ayrılacak. İlk bekleme listesi daha önce Schengen vizesi almış ve vizesinin geçerlilik süresi son 2 yıl içerisinde sona ermiş kişiler için oluşturulacak. İkinci liste ise ilk kez Schengen vizesine başvuracaklarla önceki vizesinin süresi 2 yıldan daha önce dolmuş kişileri kapsayacak. Yeni uygulama kapsamında Ankara'da uluslararası taşımacılık yapan tır şoförleri için de ayrı bir bekleme listesi oluşturulacak.

0: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Elbette teknolojinin birçok nimeti var ve bundan elbette bunlar gündelik hayatımıza bize birçok kolaylık sağlıyor. Ama bir taraftan da aslında kötü tarafları da var. Kötüye kullanıldığında buna dair bir haberimiz var. Şimdi onu aktaracağız. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kullanımı yaygınlaşan akıllı cihazlar siber saldırıların hedefi haline gelebiliyor. Sokak kameralarından bebek telsizlerine, robot süpürgelerden arabalara kadar pek çok cihaz siber saldırıların hedefi oluyor. İstihbarat örgütleri bu cihazlara sızarak hem görüntü hem de kritik bilgiler elde edebiliyor.
1: Güvenlik kameraları, akıllı ev cihazları ve araç sistemleri bir ajan görevinde kullanılabilir. Günlük hayatı kolaylaştıran bu teknolojiler, siber saldırılarla birer istihbarat aracına dönüşebiliyor. Üstelik tehdit yalnızca kişisel mahremiyetle sınırlı değil. Kameralardan elde edilen görüntüler askeri operasyonlarda ve hedef belirleme süreçlerinde de kullanılabiliyor. Siber casuslukta kameraların yanı sıra araç sistemleri de önemli bir hedef haline geliyor. Araçların multimedya sistemlerine sızabilen teknolojiler, araç içindeki konuşmaların dinlenmesine ve kişilerin hareketlerinin takip edilmesine imkan sağlayabiliyor. Uzmanlara göre yapay zeka, siber saldırıların etkisini artıran unsurlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Zayıf şifrelerin kırılması, çok sayıda şifre kombinasyonunun denenmesi ve ele geçirilen görüntülerin hızla analiz edilmesi gibi durumlarla saldırganlara önemli avantajlar sağlıyor. Ayrıca ajanlık faaliyetlerinde kullanılabilecek aletler yalnızca güvenlik kameralarıyla da sınırlı değil. Televizyon ve cep telefonlarının yanı sıra bebek telsizleri ve robot süpürgeler gibi ev içindeki cihazlarda ortaya çıkan güvenlik açıkları da korkutucu boyutlara ulaştı. Bu ve benzeri teknolojik cihazlar, kullanıcıların özel görüntülerinin ve kişisel bilgilerinin başkalarının eline geçmesine neden olabiliyor. Kimi ülkelerde araç içi güvenlik ve takip sistemlerinin veri toplama kapasitesi de ulusal güvenlik ve kişisel verilerin korunması tartışmalarını beraberinde getiriyor. Uzmanlar, cihazların yazılımlarını düzenli olarak güncellemek, tahmin edilmesi zor ve her cihaz için farklı şifreler kullanmakla birlikte varsayılan şifreleri değiştirmek ve güvenilir markaları tercih etmeyi öneriyor. Günümüz dünyasında siber güvenlik yalnızca bilgisayarlardaki dosyaları korumaktan ibaret değil. Evinizdeki bir kamera, bebeğinizi izlediğiniz bir telsiz ya da aracınızdaki bir sistem, gerekli güvenlik önlemleri alınmadığında mahremiyetinizi ihlal eden bir araca dönüşebilir.
0: Gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte kıymetli konuklarımızla birlikte hem iç hem de dış gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Öncesinde kısa bir ara.
1: Temel kavramlarından günlük hayatta kullanılan ifadelere kadar zamanla anlamı eksilen ve yanlış yorumlanan başlıklar eksik, yanlış bilinen İslami kavramlarda ele alınıyor. Mücahit Haksever'in sunumu ve Hüseyin Kerim Ece'nin değerlendirmeleriyle hazırlanan program, Kur'an, sünnet ve sahih bilgi ışığında doğru bilinen yanlışları sorgulayarak kavramların asıl anlamlarını hatırlatıyor. Eksik, yanlış bilinen İslami kavramlar. Bugün saat 16.30'da ailemizin kanalı Rehber TV'de.
2: Siyonist çetenin vahşi saldırıları altındaki Gazze'de sağlık sistemi can çekişiyor. Hastanelerin %94'ü saldırılar nedeniyle yıkıldı, yoğun bakım üniteleri, acil servisler, ameliyathaneler enkaza dönerken hastaların rutin takip süreçleri de tehdit altında. Umut Kervanı olarak geçen yıl Gazze'de
3: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa
4: Çağrı FM.
3: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
4: Çağrı FM.
3: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
4: Çağrı FM.
3: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
4: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Salat ve selam Biricik Efendimizin üzerine olsun. Salat ve selam Efendimizin şerefli ailesine, şerefli arkadaşların üzerine olsun. Siz değerli dinleyenlerim, selamlar sunuyor, muhabbetler ediyorum. Bugün konumuz kelimeler. Bugün kelimeler üzerinde dertleşelim. Bugün kelimeler üzerinde söyleşelim efendim. Ağzımızdan çıkan her kelimenin çok mühim olduğunun farkına varalım. Kullandığımız her kelime, harcadığımız her paramızdan daha da mühim olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Parayı uygunsuz yerlere, israf alanlarına harcamış isek yine kazanabiliriz. Ama kelimeler, yaydan çıkan ok gibi geri dönüşü, tekrar elde edilişi mümkün değildir. Kelime nedir? Kelimelerin konumu nedir? Bir İslam düşünürü öyle diyordu. Manaları kelimelerin bağrına koyan Allah'ım, sana sonsuz şükürler olsun. Manaları kelimelerin bağrına koyan Allah'ım, sana sonsuz şükürler olsun. Kelimeler manaların taşıyıcısı. Bir bakıma kelime ya zehir taşıyor ya da bal taşıyor. İşin asıl noktası şurası. Kelimeler kalplerimizi inşa ediyor. Kelimeler tuğlalar misali. Tuğlalar evler inşa eder. Kelimelerle kalbimizi inşa ederiz. Tuğlalarla evler inşa ederiz. Kelimelerle iç dünyamızı inşa ederiz. Gönül dünyamızı inşa ederiz. Bakınız evrenin efendisi Peygamber Efendimiz bu noktada meselenin altını nasıl çizmişler. Şöyle buyurmuşlar. Kalpleriniz dosdoğru olmadan imanınız dosdoğru olmaz. Diliniz dosdoğru olmadan da kalbiniz dosdoğru olmaz. Efendimizin bu evrensel ifadesini bir kez daha ifade etmek isterim. Kalpleriniz dosdoğru olmadan imanınız dosdoğru olmaz. Diliniz dosdoğru olmadan da kalbiniz dosdoğru olmaz. Kelimeler kalplerimizi ya gülistan ediyor ya da kelimeler kalplerimizi viraneye çeviriyor. Şöyle denir ya, kılıç yarası mı, dil yarası mı? Bunun cevabı herkesçe bellidir. Kuşkusuz dil yarası. Dilin biçtiği, dilin açtığı yaralar onulmaz yaralardır. Yani kelimeler kurşun gibi, kelimeler zehir gibi ya da kelimeler, tekrar ediyorum, ya da kelimeler gül gibi, kelimeler rahmet gibi. Kelimelerden örülmüş bir dünya kuruyoruz. Kelimelerimiz dünyalarımız. O halde aman, kelimeleri seçerken çok ama çok dikkatli olmalıyız. Manavdan elma seçerken yanılmak çok mühim değil. Manavdan karpuz seçerken yanılmamız çok mühim değil. Manavdan domates alırken yanlış yapmamız çok mühim değil. Ama kelimeleri seçerken en yüksek duyarlılıkla hareket etmemiz gerekiyor. Meşhur hikayedir, hep anlatılır. Anlatılır da kelimelerin hayatın ta merkezinde olduğu iyice anlaşılsın istenir. Olay şöyledir. Karadenizli gelin kaynanasından usanmış bıkmıştır. 8 yıllık evlilik hayatı kaynanası tarafından sanki zehir edilmiştir. Artık çekilecek hayatı kalmamıştır. Ya kaynana bu dünyayı terk edecektir ya da gelin artık hayatını bitirecektir. Kendi canına kıyacaktır. Ama can tatlıdır. Gelin kaynanayı bir şekilde halletmeye karar verir. Komşu köyde İsmail amca vardır. İsmail amca otlardan bitkilerden ilaçlar yapmakla meşhur bir insandır. Gelin soluğu İsmail amcanın yanındadır. Derdini anlatır, derman ister. Gelinin istediği bir zehirdir. Zehri kaynanasının yemeklerine koyacak ve zaman içinde bu işi halledecektir. İsmail amca gelinin derdini çok iyi anlamıştır ve derdine derman olacağını da söz verir. Ama İsmail amca bir şart koşar. Şartı şöyledir. Bu ilacı sana vereceğim ama bir şartım var. Bu andan itibaren kayınvalidene daima güzel kelimelerle hitap edeceksin. Güzel kelimelerle ona konuşacaksın. Hizmette de kusur etmemeye gayret sarf edeceksin. 8 ay kadar bu iş noktalanır. Yani kayınvaliden dünya hayatına veda eder. Tamam mı? Tamamdır. Gelin evine gelir, anneciğim diye seslenir. Kayınvalide hayretler içerisinde kalır. Şimdiye kadar anne demeyen gelin hem de anneciğim diyor. Bunun altında bir çapanoğlu çıkmasın. Artık gelin her gün, her konuşmasında annem, anneciğim, annem bir hizmet var mı? Anneciğim yapılacak bir iş var mı? Diyordur. Gelin işin rolündedir ama
kayınvalidesinin içi yavaş yavaş çözülür. Bir gün değil, 5 gün değil, bu gelin ne kadar da olgunlaşmış böyle, artık güzelliğe karşı güzellik gerekir demeye başlar kayınvalide. Yavaş yavaş o da kızım, gelinim, kuzum, gözüm diye hitap etmeye başlar. Giderek kayınvalidenin içi sevgiyle dolmaktadır. Kayınvalide hep içtenlikle kızım, gelinim, bir tanem demektedir. Kayınvalide alabildiğine samimi, alabildiğine içtendir. Gelin rolü ne kadar sürdürebilir? İçtenliğe, güzelliğe karşı iç dünya ne kadar donuk, ne kadar katı kalabilir? Artık gelinin de bu güzelim kelimeler karşısında içi yavaş yavaş çözülmeye başlar. Düğümler bir bir çözülmeye başlar. Onun da içine ılık ılık sevgi akmaya başlamıştır. Gelin giderek kayınvalidesini çok sevmeye, giderek daha çok sevmeye başlamıştır. Ve gelin koşar İsmail amcaya. Aman İsmail amca, hemen panzehir yap. Ben kayınvalidemsiz yapamam. Ben onun kıymetli olduğunu bilememişim. İsmail amca, hemen panzehir. Güler yüzlü İsmail amca, kızım zaten benim yaptığım panzehirdi. Asıl panzehir kelimelerdi. Güzel ve tatlı kelimeler. Hiç insanın ölmesi için zehir yapılır mı? Hiç insana kıyılır mı? Haydi Allah muhabbetinizi artırsın. Kelimeler kurşun gibiydi. Kelimeler gül gibiydi. Ya da kelimeler zehir gibi. Veya kelimeler bal gibi. Kelimelerin kurduğu gönlümüz ya gülistan gibi ya da viraneler gibi. Aman kelimelerin en güzelini satın alalım. Ve en güzel kelimelerle donanalım. Evrenin efendisi Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlardı. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya sussun. Ya hayır söylesin ya sussun. Güzel kardeşlerim, kelimeleriniz gül kokulu olsun. Gönlünüz gülistan olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.

ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

0: Gideriz, nur yolu izle gideriz. Taş barda sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur, biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
2: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21 0507 120 30 21.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
6: Telefon 0534 927 99 21.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252

0: 0216 0412 503 1721.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
6: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
8: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet. Zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.

0: İstek Saati. İstek Saati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cümleten selamünaleyküm değerli dinleyicilerimiz, kıymetli gönül dostlarımız. 9 Kardeş Radyo'nun istek programı başlıyor. Bugün inşallah Bingöl FM stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Tarihlerimiz 14 Ekim Çarşamba. Takvim yapraklarımıza bakalım bugün neler paylaşılmış bizlerle. Günün ayeti Nahl suresinden şöyle buyuruyor Rabbimiz: Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. O düşünüp tutatınız diye sizlere öğüt verir. Günün hadisi şerifi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Kıyamet gününde Allah katında sevgisi en fazla ve mevkisi en yakın olan insan adaletli devlet başkanıdır. Kıyamet gününde Allah katında en nefret edilen ve mevkisi en uzak olan insan ise zalim başkandır. Evet değerli gönül dostlarımız, nasip olursa inşallah 1 saat 45 dakikalık gibi bir birlikteliğimiz olacak. Eserlerinize, isteklerinize yer vereceğiz. Yayınımızda olan radyolarımızı hatırlayalım. Diyarbakır'da Çağrı FM'deyiz, Batman'da Aksa FM, Van'da Serhat FM, Mardin'de Cemre FM, Adana'da Vuslat FM ve Şanlıurfa'da Radyo Urfa, Siirt'te Botan FM, Gaziantep'te Kervan FM'den dinliyorsunuz bizleri. Tüm dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Program sizin programınız, katılımlarınızla güzelleşecek olan program. Bilmeyen kardeşlerimiz için iletişim hattımızı hatırlatalım. WhatsApp üzerinden bizlere mesaj göndereceğiniz numaramız 552-334-9370. Bu numaraya WhatsApp üzerinden mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi ilk eser bizden gelecek ve Mikail'den Hicranlı Yüzler adlı eserimizle giriş yapacağız. Evlerinde, iş yerlerinde, araçları başında, şu veya bu şekilde şu anda sesimizin ulaştığı bütün dinleyicilerimize armağanımız olsun bu eserimiz. Eserimizin akabinde burada olacağız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Zaten gelmeye de başladı mesajlar. Epey bir gelmiş. Eserimizi dinleyelim, akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Mikail'den Hicranlı Yüzler eserini dinledik ve ikinci eserimiz... Devam ediyoruz. İlk eserimiz Grup Şehadetten olacak. Selamünaleyküm demiş Diyarbakır'dan Tuğba Ezme kardeşimiz. Aleykümselam. Şehadet 4 kasedinden Şehit Recep eserini tüm Gazze'li kardeşlerimize, El-Kasam mücahitlerine, Yusufi abilere, ortak radyo çalışanlarına, dinleyicilerine, yeğenlerim Yusuf, Süheyb, Usame, Kadir'e armağan olsun. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler. Arşivde Şehit Recep eserini bulamadık. Aynı kasetten inşallah Şehit Aziz eserini dinleyeceğiz. Dinleyicimiz kabul etsin. Grup Şehadet'ten Şehit Aziz eserini dinleyelim. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, devam ediyoruz ve sıradaki eserimiz Anka Kuşu. Selamünaleyküm demiş İzmir'den Şehadet adlı dinleyicimiz. Aleykümselam. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Anka Kuşu'nu çalabilir misiniz? Bu eseri dinleyicilere, Çağrı FM ailesine armağan ediyorum demişler ve Malcolm X'ten bir söz paylaşmışlar. Tarafsız değilim, doğrunun peşindeyim. Kimin söylediği fark etmez. Adaletin yanındayım. Kim için veya kime karşı olduğu fark etmez. Evet. Anka Kuşu eserimizi dinleyelim. Akabinde buradayız.

Değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 14.20 ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Selamünaleyküm Hayli Yayınlar demiş Diyarbakır'dan Hümeyra kardeşimiz. Hümeyra ve Abdullah Azam. Cezaevinde olan dedem, pardon, babam Aziz Alkaç'a selamlar olsun. Rabbim seni bize kavuşturmayı nasip etsin inşallah canım babam. Bu parçayı babama armağan ediyorum. Grup Şahit Ümmet'ten Uyansın adlı eser. Maalesef arşivimizde bulunmuyor bu eser ve onun yerine Uyan Artık Müslüman adlı eserimiz var. O eseri vereceğiz. Allah-u Teala tez zamanda kavuşmayı nasip eylesin, sabırlar nasip eylesin. Uyan Artık Müslüman adlı eserimizi dinleyelim, akabinde buradayız.

Aleykum demiş Diyarbakır'dan Celal Ekinci kardeşimiz. Aleyküm selam. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün Müslümanların üzerine olsun. Amin. Ya Rabbi, şu an hastanelerde olan bütün hastalara Şafi isminle hayırlı şifalar ver. Şu an Gazze'deki Müslümanlar çaresizdir. Sen onlara yardım et. Ya Rabbim, sen İsrail'i ve ABD'yi kahru perişan et. Sizlerden bir ilahi rica etsem, çalsanız çok memnun oluruz. Bu ilahi Musab Şanlı'dan Halı Ömer ilahisi. Başta şu an Diyarbakır cezaevinde olan C17 kavuşundan babam Lamih Ekinci. Her gün sizleri dinliyor. Sizlere çok çok selamları var. Allah onlara ve bütün Yusufilere hayırlı bir kapı açsın inşallah. Amin. Bu ilahi babama, amcam Cemal, amcam Hamza ve Şaban'a, Şanlı ailesine, Bismil'deki bütün ailesine, Biten ailesine, Ceynal Pınar Bayol ailesine, bütün Ekinciler ailesine, İttihat Medresesi'nden öğrencilere ve bütün değerli hocalara gelsin. Belki mesajım uzadı, hakkını helal edin. Allah'a emanet olun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizden de Yusuf abilerimize armağan olsun. Bizler de selamlarımızı yolluyoruz. Sesimiz kendilerine ulaşıyorsa. Rabbim tez zamanda kavuşmayı nasip etsin, eylesin. Hayırlı kapılar açsın. Musab Şanlı Halı Ömer adlı eseri istemiştiler. Dinleyelim, akabinde buradayız.

0: خدیه ایمانا کامل مرد و جیر و باقل عشقا قرآن دادل فرد جماعتا حر ای خال عمر عاشق پیغمبر بله حبس و زندان و هجرت و تعدل شهید بو او عزیز بردل تا ایش و الم و او کلا جان تا انشاءالله کفارت جبونا تا رحمتا خدا دائم لسر تا ای خال عمر عاشق پیغمبر عاشق پیغمبر
1: Evet değerli dinleyicilerimiz Mustafa Çanlı'dan Hale Ömer adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Grup Aykırış'tan Gel de Gör adlı eser olacaktır. Selamun Aleyküm hayırlı yayınlar demiş dinleyicimiz. Aleyküm Selam ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan. Diyarbakır cezaevinde olan kıymetli eşim Deniz ve çocuklarım Zeyd Mervan ve Meva'ya Hüznün Duvağı ezgisini armağan ediyorum. Onları çok seviyorum. Selam ve dua ile mesajlarını bitirmişler. Aleyküm Selam. İstenen eserler arşivimizde bulunmadığı için dinleyicimizin de kabulüyle eseri biz seçtik. Grup Aykırış'tan Gel de Gör adlı eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde inşallah buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.40. Sıradaki eserimiz Mardin'den Samet kardeşimiz selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Grup Genç'ten Şehitler Ölmez eseri sizlere ve tüm kardeş radyolara gelsin. Selam ve dua ile demişler. Aleyküm selam. Grup Genç'ten Şehitler Ölmez eserini dinleyelim. Akabinde buradayız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Genç'ten Şehitler Ölmez adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Mehmet Şükrü Benzin kardeşimiz Kayseri'den yazmış bizlere. Ey Rabbim, Gazze'deki evlatlar senin rızan ve dinin uğruna can verip mazlumiyetin en ağırını yaşarken nasıl olur da Müslüman kimlikli yönetimler senin emrin olan başörtüsüne el uzatabilir? Dışarıdaki zalimin zulmü yüreğimizi yakarken içimizden vurulmak belimizi büküyor. Düşmana mı yanalım, bizden görünenlerin bu emrine mi? Biz şimdi kiminle savaşacağız? Allah'ım, Rabbim, sen ümmete feraset ver. Şüphesiz ki sen her şeyi görensin. Yalnız sana sığınırız demiş kardeşimiz. Eser istememişler.

Evet, sıradaki eserimiz de Adana'dan İzzet kardeşimiz Koma Dilan Azat'tan Reya Şehid eserini istiyorum demiş. Selamünaleyküm demişler. Aleykümselam. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, peygamber sevdalarına armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş İzzet'in kardeşimiz. Koma Dilan Azat'tan Reya Şehid eserini dinleyelim. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.51 ve sırada Özcan Atsat, Ey Rehberi Hüseyin eserimiz. Selamünaleyküm demiş Batman'dan Hamza kardeşimiz. Şehit rehberle ilgili bir eser istiyorum. Eser radyo başındaki dinleyicilerimize, sizlerle Çağrı FM çalışanlarına ve Yusufi Medrese'de bulunan abilerimize ve ailelerine ve oğlum Ali Haydar'a gelsin demiş. Teşekkür ederiz. Bizden de kendisine ve ailesine armağan olsun. Ali'ye İzzet Begoviç'ten bir söz paylaşmışlar. Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır diyerek bir söz paylaşmış Ali'ye İzzet Begoviç'ten. Evet, Özcan Atsat, Ey Rehber Ey Hüseyin adlı eseriyle sizler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Özcan Atsat, Ey Rehber Ey Hüseyin adlı eserimizi dinledik ve Grup Kıvılcım Ayrılık Türküsü ile devam ediyoruz. Selamünaleyküm hayırlı yayınlar dilerim demiş İclal kardeşimiz Gaziantep'ten. Aleyküm selam. Grup Kıvılcım Ayrılık Türküsünü anneme ve eşimin annesine armağan ediyorum. Mehmet Korkusuz kardeşimiz armağan etmişler. Selametle iyi yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Grup Kıvılcım Ayrılık Türküsü ile bizlerle.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir saatimiz geride kaldı. Saatlerimiz 15.03 ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Eserlerimizi sıraya almışız, sırayla gidiyoruz. Mesaj gönderen kardeşlerimizin bilgisine biraz fazla eser istenmiş. Eserler yetişmese de inşallah mesajlarınız okunacaktır. Mazı Dağı'ndan, Mardin Mazı Dağı'ndan kardeşimiz selamun aleyküm demişler. Ben Meryem Sena Tuna. Ümmete Ra, ümmete Allah. Hey ilahisini istiyorum. Bu eseri tüm dinleyicilere ve tüm ekibinize armağan ediyorum. Selam ve duayla demişler. Maalesef sanatçı ismini istedik, göndermediler. Eseri bulamadık. Sıradaki eseri armağan edeceğiz inşallah. Sıradaki eserimizde selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Diyarbakır'dan Hüsna demiş kardeşimiz. Aleyküm selam. Diyarbakır cezaevinde bulunan canım oğlum Deniz'e ve yeğenim Yakup Koşar'a sevgiler ve selamlarımı yolluyorum. Şehitler kervanından anlatacağım var yavrum gel hele ezgisini armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Aleyküm selam. Rabbim hayırlı kapılar açsın, tez zamanda kavuştursun. Anlatacağım var yavrum gel hele adlı eserimizle devam ediyoruz.

Evet değerli günün dostlarımız, Kervan'dan Anlatacağım Var Yavrum Gel Hele adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Selamun aleyküm, ben Adana'dan Alaaddin demiş kardeşimiz. Aleyküm selam. Mehmet Ali Yavuz'dan Bilmeden eserini istiyorum. Eseri zindan mahkumlarına, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz ve Velid Demir'e abiye, Mehmet Cengiz, Şehmuz Göksu, İbrahim Çelik, Rıdvan Kaplan ve Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerine gelsin selam ve dua ile demişler. Aleyküm selam İzzettin kardeş, bizden de sana armağan olsun eser. Mehmet Ali Oğuz'dan Bilmeden adlı eserimizi dinleyelim, akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, sıradaki eserimiz Ender Tekin Başörtülü Bacım eseri. Batman'dan, Batman Kozluk'tan Betül Eşik kardeşimiz bu eseri bütün kadınlara armağan ediyorum demişler. Dinleyelim akabinde inşallah, sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Ender Tekin'den Müslüman Bacım adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Murat Bellet, Sen Varsın, Sen Varsan. Selamünaleyküm, hayırlı programlar dilerim demiş dinleyicimiz. Aleykümselam. Ertuğrul Erkişi, Zulmü Alkışlayamam eserini veya Dursun Ali Erzincanlı Aslan Şirini istemiştiler. Repertuarımızda olmadığı için Murat Bellet, Sen Varsan eserini seçmişti dinleyicimiz Hatice Ceren kardeşimiz. Evet, eserimizi dinleyelim. Akabinde sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli gönül dostlarımız devam ediyoruz. Bingöl'den Fırat Gören kardeşimiz selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Adem Bolluk'tan Yahya Sinvar parçasını çalarsanız seviniriz. Parçada bütün Gazze'li ve gönüllerine gelsin demişler. O eserimiz sabah çaldı. Adem Bolluk'tan Gazze eserini dinleyeceğiz inşallah. Bizden de eser isteyen Fırat kardeşimize armağan olsun. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

0: suçtu. Evet değerli dinleyicilerimiz, devam ediyoruz.
1: Kırıldı dizlerimiz, çatladı gözlerimiz, sana ağladım.
0: Sıradaki eser Remzi'den Müslüman eseri. Selamun aleyküm demiş, iyi yayınlar. Aleyküm selam, ben Diyarbakır'dan Şehriban. Cezaevinde olan Denizcan kardeşimi çok özledim. Hasretini bebişleriyle gideriyorum. Çocukları şu an yanımda. Dilerim en kısa zamanda o da yanımızda olur. Müslüman Neşidini ben de kara gözlü kardeşime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Rabbim tez zamanda kavuşmayı nasip eylesin. Sanatçı adı belirtmemişler. Eseri seçtik. İnşallah doğru eseri seçmişizdir. Dinleyelim. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.35 ve son iki eserle programımızı sonlandıracağız. İstanbul'dan adını vermeyen dinleyicimiz Başörtü Bayrağım eserini istemişler. İlk önce Azerbaycan'daki mini kardeşlerimize, okula alınmayan, buna rağmen başörtüsünü çıkarmayan kardeşlerimize armağan ediyorum. Gazze'ye, Filistin'e ve siz değerli Aksa FM ve tüm kardeş radyo çalışanlarına armağan ediyorum demişler. Rabbim Gazze'ye, Filistin'e yardım etsin, İsrail'i kahru perişan etsin ama bizim elimizle olsun bu ve Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yardımcısı olsun 28 Şubat senaryosuna karşı demişler. Yine Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf kardeşimiz istek parçamı ve diğer parçaları başta ortak radyolara ve şehitlere, ailelerine, muhacirlerine, ailelerine, Yusufi ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ablalarıma ve ailelerine, abilerime, kız kardeşim Nuriye ve bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminelere, Filistinlilere, Gazze'lere, Yemen'e, Lübnan'a, Doğu Türkistan'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen tüm akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Yusufi abilerden dua talebinde bulunmak istiyorum. Şifa için, maddi manevi sıkıntılarımız için dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun demişler. Evet, istemediği eser Kürtçeden Mevlüt parçasını istemişler. Maalesef yetişmeyecek eserimiz ve mesajları da uzun bir mesaj yazmışlar. Bu kadar kafi diyelim. Ve yine bu dünya zalimlere kalmaz elbet, Filistin, bütün Müslümanlar galip gelecektir, kahrolsun İsrail, kahrolasın İsrail, enkazını göreyim, sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim diye bir mesaj atmış Betül Işık kardeşimiz. Bu dünya kimseye kalmaz, ne İsrail'e ne yavrulara, ateşin tadına bakacaklar elbet demişler. Son mesajımız Diyarbakır'dan katılmış dinleyicimiz. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar, kolay gelsin demişler. Aleyküm selam. Ben Diyarbakır'dan katılıyorum. Hacı Veysel Üçnoğlu'da yatmakta olan sevgili kardeşim Deniz Yıldırım, Veysi Demirören, Aziz Alkaç, Yakup Koşar, Yusuf Göreli, Uğur Yanık, Murat Tokmakçı. Allah Azze ve Celle öncelikle sizlerin esaret bağlarınızı çözsün ve en kısa zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Şehitler Kervanı'ndan Mübarek Bir Destan eserini armağan etmişler. Maalesef eserimiz yetişmeyecek. Başörtüsü eseri ve El Mautu İsrail eserli son iki eserimiz olacak. Evet değerli dönül dostlarımız, böylelikle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizleri yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadar. Nasip olursa inşallah haftaya tekrar bizim için ayrılan günde burada olacağız. Bir kazabere olmazsa. Tekrardan görüşmek üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Şimdi reklamlar. Bingöl, bu lezzet bir başka. Dönerde yeni bir tarz, lezzette bambaşka bir deneyim. Berlin Döner Bingöl'de açılıyor. Kendine özgü Alman sosları ve kendine özel döner çeşitleriyle döner pita, rolo döner, döner box ve eşsiz lezzetiyle Turkish pizza. Alışılmışın dışına çıkmaya, yepyeni lezzetlerle tanışmaya hazır olun. Açılışımız 18 Ekim Pazar günü olacaktır. Döner pita açılışa özel 10 lira. Berlin Döner. Farklı soslar, özel menüler, unutulmaz lezzetler. Mimar Sinan Okulu karşısı Vitamin Manav yanı. Bilgi ve iletişim 0545 212 67 97. Berlin Döner. Bir kez dene, lezzetini keşfet.
1: Asım'ın Nesli Kreş ve Gündüz Bakım Evi. Yeni adresimizde yeni bir heyecanla eğitim öğretim yılına giriyoruz. 2 ile 6 yaş, tam ve yarım gün hizmeti, 3 öğün beslenme, servis imkanı. Sınırlı sayıda öğrenci kabulüyle öğrencilerimize sakin, ferah, güven dolu, sımsıcak ev konforunda bir yuva sunuyoruz. Bingöl'de temel dini eğitimi kreş formatında veren tek kurum. Değerlerinin özüyle yetişen değerli bir nesil için kreş sektörüne fark katıyoruz. Adres Selahaddin Eyyubi Mahallesi, Bingöl.

0: 511. Cadde Üniversite Camii karşısı. İletişim 0534 632 1452. Asım'ın Nesli Kreş ve Gündüz Bakım Evi.
1: Doğallığı ve lezzeti en taze haliyle sofralarınıza taşıyan market, Bereket AVM. Sebze ve meyvelerden enerji dolu kuru yemişlere, temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar evinize dair her ihtiyacı tek çatıda buluşturuyoruz. Alışverişin tadını çıkarmak için rotanızı Bereket AVM'ye çevirin. Hizmetinizdeki şubelerimiz Simani Mahallesi, Şalvar Camii yanı ve İnalı Şubesi. Bereketli alışverişin en doğal adresi Bereket AVM sizleri bekliyor.
2: Oto Ekspertiz sektörünün iki güçlü markası Garantili Arabam ve Dinobil güçlerini birleştirdi. Bingöl'de yıllardır Garantili Arabam Oto Ekspertiz olarak bildiğiniz güven ve tecrübe şimdi Dinobil Oto Ekspertiz adıyla yoluna devam ediyor. Kaporta ve boya kontrolünden motor ve mekanik testlere, kilometre kontrolüne kadar aracınızı almadan önce detaylı ekspertizden geçirin. Gerçek durumunu öğrenin, kararınızı güvenle verin. Türkiye genelinde 400 bayilik ve dev hizmet ağıyla Oto Ekspertiz sektöründe lider. Bingöl Saray Mahallesi, Muş Yolu Üzeri, Berti Kavşağı yanı. Randevu ve bilgi 0545 419 7649. Dinobil Oto Ekspertiz. Oto Ekspertiz'de güven, doğru karar ustası.
3: Gross 12, Toptan ve Perakende Market avantajlarıyla Bingöl halkının hizmetinde olmaya devam ediyor. Gıdadan temizliğe, temel ihtiyaçtan taze ürün seçeneklerine kadar aradığınız her şey Simani Mahallesi Şalvar Camii yanındaki geniş mağazamızda sizi bekliyor. İster evinizin eksiklerini tek tek tamamlayın, ister toptan alarak aile bütçenizi koruyun. Gross 12 Toptan ve Perakende Market Şalvar Camii yanında hizmetinizde.
4: Kalbin Marketler Alışveriş Merkezi. Gıdadan temizlik ürünlerine ihtiyacınız olan her şeyi tek çatı altında bulabilirsiniz.
5: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 00.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
7: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171.
9: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
13: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Koskep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
14: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

0: Bir hikaye, bir öğüt. Değişen sizin kalbiniz. Zamanın padişahı ülkesinde gezintiye çıkmıştı. Yolu üzerindeki bir nar bahçesinin kıyısında dinlenme molası verdi. Olgunlaşmış, tam kıvamını bulmuş olan narlar insanın iştahını kabartıyordu. Padişah bahçe içinde çalışmakta olan yaşlı adamı yanına çağırdı. Bu güzel nar bahçesi kimin?
1: Bu nar bahçesi benimdir efendim. Babamdan miras kaldı.
0: Oğlun, uşağın var mı?
1: Allah bize oğul uşak vermedi efendim. Bir karı kocadan ibaret iki kişilik bir aileyiz.
0: Peki, ben de bu ülkenin hükümdarıyım. Şuradan bir nar şerbeti sıksan da içsek.
1: İhtiyar, baş üstüne efendim.
0: İhtiyar hemen gidip bahçe içindeki kulübeden kalaylı, tertemiz bir tas getirdi. En yakındaki ağaçtan iki nar kopardı ve sıktı. İki nar tam bir tası doldurdu. Padişah içti ve...
2: Oh, ne kadar da güzeldi tadı. Sana teşekkür ederim.
0: Padişah bir tas daha isteyip içti. Vücudunda büyük bir zindelik ve ferahlık hissetti. İhtiyara veda edip yola koyuldu. Yolda şeytan padişahın kafasını karıştırmaya başladı.
2: Madem birer ayakları çukurda olan bu yaşlı karı kocanın mirasçıları yok, ne yapacaklar böyle güzel nar bahçesini? Karşılığında birkaç kuruş verip de bu bahçeyi ellerinden al.
0: Padişah ve adamları akşama doğru geri dönerlerken aynı bahçenin yanında yine konakladılar. Padişah ihtiyardan bir tas daha nar şerbeti yapmasını istedi. İhtiyar sabahki kadar candan ve gönülden olmasa da bir tas nar şerbeti yapıp sundu. Fakat padişah bu defa nar şerbetinin tadını pek beğenmedi. Sebebini sordu.
2: Baba, ne oldu böyle? Bu nar şerbeti sabahkiyle aynı nardan değil mi? Bunun tadı hiç de hoş değil.
1: Aynı nardan padişahım. Aslında tadında bir değişiklik yok. Asıl değişen sizin kalbiniz. Halkınızın malına göz koydunuz. Bunun için de narların tadını böyle hissettiniz.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
4: Çağrı Efendim.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kozkep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Çay Efe 94.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31.

0: مهماتين سيونستان نجمة بي ورن أمالين سيونستان أمريكا وهفالين وان بويقود بكن كسينكو مالي سيونستان وأمريكا يدكرنو دفروشن بلا بزانبنكو أوجد بن آلي كاري قتل عاما سيونستان أم تمامي إنسانين خدي وجدان دعوت دكنكو بلا سيونستان بويقود بكن بلا مهماتين سيونستان أمريكا وهفالين وان نجمة بي جبير نكن آلي كاريا جزالمان ري نحقيا لمظلوما يه
1: Şimdi reklamlar.
2: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri, tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira, SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Faksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
5: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528 Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
9: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
8: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
1: 0539 499 5086.
0: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
2: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
3: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
0: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı FM.
0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.
7: ...95. Bölüm. Esirleri kurtarmak için gelenler oluyordu. Meşhur Velid bin Mugire'nin oğlu Velid de esirler arasındaydı. Bir gün Velid'in iki kardeşi Halid ve Hişam, kardeşlerini kurtarma maksadıyla Medine'ye ulaştılar. Hişam, Velid'in üvey kardeşiydi. İstenileni vermek istemiyordu. Uzun süren bir pazarlık sonunda babaları Velid bin Mugire'nin zırhını ve silahını vererek Velid'i kurtardılar ve Mekke'ye doğru yola çıktılar. Zülhuleyfe denilen yere kadar geldiler. Burası Medine'ye 60 kilometre kadar uzaklıktaydı. Orada kondular, yediler, içtiler ve uyudular. Bu arada Velid yavaşça doğruldu. Yanındakilerin uyuduklarına iyice emin olduktan sonra geldiği yöne döndü. "Ver elini Medine" dedi ve ilerlemeye başladı. Saatlerce sonra uyanan iki kardeş yanlarında Velid'i göremediler. Bir ihtiyacı için ayrılmış olabileceği düşüncesiyle bir zaman beklediler. Gelen giden yoktu. "Mekke'ye gitmiş olmalı," dedi Hişam. "Neden bizi bırakıp gitsin? Beraber gidiyoruz ya. Özlemiştir. Bir an evvel kavuşmak istemiş olabilir." Bu arada Mekke cihetine doğru hiç iz bulamayıp, aksine geldikleri tarafa gittiğini gösteren izler gördü Halid. "Velid yine Yesrib'e dönmüş olmasın Hişam? Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama niye gitsin oraya? Biz zaten oradan geliyoruz." Halid birkaç saniye düşündü. "Velid Yesrib'e gizlice girip orada bir iki kişiyi öldürmeye gitmiş olamaz mı?" Akla yatıyordu bu düşünce. Şimdi kendileri ne yapmalıydı? Tekrar Medine'ye gitmek, onu aramak vardı. Ama ya Velid gerçekten böyle bir yola başvurduysa, o zaman Velid'in yerine kendilerini tutup öldürmeleri işten bile değildi. Bu işin sonunda ölümle bitmesi mümkündü. "Bu halimizle Mekke'ye dönemeyiz ey Hişam. Onlara varıp Velid'i hem kurtardık hem kurtaramadık demek de bana güç geliyor. Hem babamızın zırhını ve silahını da verdikten sonra hele bir karnımızı doyuralım. Bu arada düşünme imkanını buluruz." Yemekten kalkarken Halid kardeşine döndü. "Benim kararım Yesrib'e bir daha gitmek. Nelerin olup bittiğini öğrenmektir. Hiç olmazsa Velid'i ne yaptınız diyenlere doyurucu bir cevap verme imkanını bulmuş oluruz. Sen ne dersin ey Hişam?" "Lat hakkı için ben de aynen öyle düşünüyorum ey Halid. Kalk hemen gidelim." Yesrib yolu tutuldu. Saatlerce deve sırtında ilerledikten sonra Medine hurmalıkları göründü. Doğru Neccaroğulları yurduna geldiler. Resulullah Efendimiz'i bulup durumu ona anlatacaklardı. Bir başkasına mesele açılsa ve korktukları gibi Velid de bir şeyler yapmış olsa onun yerine iki kardeşe ceza vermeye kalkan bulunabilirdi. Mescidin önünde develerinden inmek üzereyken Halid gözlerini ovuşturdu. Bir daha baktı. "Benim gördüğümü sen de görüyor musun ey Hişam?" diye fısıldadı. "Evet, şaşmamak elde değil." Velid mescidin önünde oturmuş, birkaç kişiyle sohbet ediyordu. "Peki neden geldin buraya?" "Görüyorsun, arkadaşlarla konuşuyorum." "Peki neden geldin buraya?" "Müslüman olmak için." "Sen biraz şöyle gelir misin?" Velid yerinden kalktı. beraberce birkaç adım attılar. Velid köşeye çekildi. Halit yavaşça sordu. ''Ciddi misin bu sözünde ey Velid?'' ''Ciddi olmasam döner gelir miydim?'' O zaman Halid'in tepesi attı. ''Bre düşüncesiz adam, madem Müslüman olacaktın, neden bizi buralara getirdin? Neden kendini kurtarmak için babamızın aziz yadigarını elimizden çıkarmaya sebep oldun? Sen de pekala biliyordun ki biz ailece onlara büyük değer verirdik. Ben Kureyş'in Velid Kurtuluş akçesi ödemekten korktu da Müslüman oldu demesini isteyemezdim. Arzu ettim ki herkes gibi bana da fidye ödensin. Daha sonra gelip kendi isteğimle Müslüman olduğum bilinsin. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Artık burada kalacağım. Hayatımı burada devam ettireceğim. Kararım budur. Öyle yapma, dedi Halid. Şimdi sen Mekke'ye bizimle gel. Seni kurtardığımızı, getirdiğimizi insanlar gözleriyle görsünler. Daha sonra kendi isteğinle Müslüman olduğunu anlat. Yahut anlatma. O zaman çık istediğin yere git. Düşün ki bizim de bir şerefimiz var. Herkes gidip esirini kurtarırken, Velid bin Mugire'nin oğulları gittiler, elleri boş döndüler denilmesi hoşumuza gitmez. Yoksa seni yanımızda bulamayınca Zülhuleyfe'den yürüyüp gitmemiz pekala mümkündü. Velid bu fikri uygun buldu. Yeni arkadaşlarıyla vedalaştı ve yola çıktı. Mekke'ye kadar normal şartlar altında geldiler. Fakat Mekke'ye gelince iş değişiverdi. Velid yakalandı ve hapse atıldı. Böylece Mekke'de Ayyaş bin Rebiya ve Seleme bin Hişam'dan sonra hapsedilenlerin sayısı 3 oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Velid'in bir oyuna getirilip tekrar Mekke'ye götürüldüğünü ve hapsedildiğini duyduğu zaman üzüldüler. Sabah namazlarından, rükudan doğrulduktan sonra, ''Allah'ım, Velid bin Velid'e, Seleme bin Hişam'a, Ayyaş bin Rebiya'ya ve baskı altında kalan zayıf müminlere kurtuluş nasip et. Allah'ım, Mudar kabilesine baskın artır. Onlara Yusuf peygamber devrindeki kıtlık gibi kıtlık ver. Sana ve Resulüne karşı baş kaldıran Lihyan, Ril, Zekvan ve Usayye kabilelerine lanet et diye dua etmeye başladılar. Cübeyr bin Mutim, akrabasından bazı kimselerin fidyesini alarak Medine'ye gelmişti. Resulullah Efendimiz, Cübeyr'e izzet ve ikram gösterdiler. Akşama doğru Cübeyr, mescidin bir köşesinde yatıp uyudu. Akşam namazını kılmak üzere gelenler, orada bir müşrikin uyumakta olduğunu gördüler. Ezan okundu. Resulullah Efendimiz namaza başladı. Cübeyr, kulağına çarpan tatlı bir sesle uyandı. ''Ey Resulüm, sen hemen öğüde devam et. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne kahinsin ne de mecnun. Yoksa o bir şairdir. Biz onun bir belaya uğramasını bekliyoruz mu?'' diyorlar. ''De ki, gözetiniz. Ben de sizinle birlikte neticeyi gözetenlerdenim.'' Cübeyr bu okunanların letafetine kapılmış bulunuyordu. Resulullah Efendimiz Allah'ın kendine verdiği müstesna kabiliyetle okuyor, hiçbir edebin ulaşması düşünülemeyen edebi kelamı ruhlara sindiriyorlardı. Yattığı yerde bu ilahi kelamı dinledi. Müminler Resulullah Efendimizle birlikte rükuya gittiler. Ardı ardına iki secde ettiler. Tekrar kalktılar. Efendimiz tekrar okumaya başladılar. ''Yoksa ey Resulüm, onlar seni yok etmek üzere tuzak mı hazırlıyorlar? Fakat o kafirler kendileri o tuzağa düşeceklerdir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların koştukları ortaklardan münezzehtir. Eğer gökten bir parçayı düşerken görseler, birbiri üzerine yığılıp yoğunlaşmış bir buluttur derler. O halde ey Resulüm, bırak onları, ta çarpılacakları o ölüm gününe kadar.'' O gün tedbirlerinin hiçbiri zerrece kendilerine fayda vermeyecektir. Onlara yardım da edilmeyecektir. Muhakkak ki o zalimlere bundan önce de bir azap var. Fakat onların çoğu bu hakikati bilmiyorlar. Sen Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözlerimizin önündesin. Muhafaza ediliyorsun. İbadet için kalktığın zamanda Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batmaya yöneldiği sırada da tesbih et. Resulullah, Tur suresinin en son ayetini böylece okuduktan sonra Allahu Ekber diyerek rükuya eğildi. Müminler de onunla beraber eğildiler. Cübeyr, Resulullah Efendimizin okuduğu Kur'an'ı ya dinlememiş ya da dinlemek istememişti. Fakat bu defa sanki gönlü yorulmuş, yepyeni bir ruha sahip olmuştu. Namazdan sonra Resulullah Efendimizin yanına gitti. Esirler hakkında görüştü. Söz arasında Mutim hatırlandı. O zaman Resulullah Efendimiz, "Ey Cübeyr," dedi. "Baban Mutim sağ olsa da şu kokmuşlar hakkında ricacı gelseydi, onun hatırı için hepsini serbest bırakabilirdim." Cübeyr bu görüşmede Müslüman olmadı. Ancak oradan ayrılırken dinlediği Kur'an'la gönlünün göklerde uçtuğunu inkar edemezdi. Mekkeliler Kâb bin Eşref'i bir baba dostu, bir kara gün dostu gibi karşılamışlardı. Öylece olmasa da Medine'den çıkıp Mekke'ye kadar gelip başsağlığı dilerler miydi? Üstelik Muhammed'in düşmanlarına gidip onlara dostça el uzatmanın tehlikesi de vardı. Medine'de yaşayan bir insan olarak gidip Resulullah Efendimiz'i tebrik etmek varken, Evslileri, Hazreçlileri kutlaması gerekirken, kalkıp onların kılıç salladıkları insanları bulmak büyük bir cesaret örneğiydi. Kâb, gittiği meclislerde hürmet ve itibar görüyor, baş köşeye geçiriliyordu. Özellikle Ehli Kalip adı verilen ölüler hakkında söylediği mersiyeler dilden dile dolaşıyor, sokaklarda onun şiirlerini okuyan çocuklara rastlamak bile mümkün oluyordu. Ebu Süfyan, Medine'den Kâb bin Eşref gibi ünlü bir şairin gelip Müslümanlar hakkında hicviyeler söylemesinden son derece memnundu. Kureyş'in bütün duygularını dile getiriyor, ağlıyor, ağlatıyordu. Bir gün sohbet anında onun hakemliğine başvurdu. "Biz semiz develeri kesip halka dağıtan, misafirlerine ikramlarda bulunan kimseleriz. Güçsüzlere yardımda bulunur, onların yapamadıkları işlerini üzerimize alırız. Hac için gelenlere yemek yedirir, su dağıtırız. Akrabamızı görür gözetiriz." Ebu Süfyan bunları söylerken kendi cimriliğini söze katmak istemiyordu. Ancak bu gibi iyi hallerin genel olarak Kureyş'te bulunduğunu inkar edemezdi. Daha sonra Resulullah Efendimiz'den bahsetti. "Bizim topluluğumuzu dağıttı, ilahlarımıza dil uzattı, akıllı insanlarımızı beyinsizlikle suçladı, oğlu babadan ayırdı," dedikten sonra sordu. "Bizi mi doğru yol üzerinde görüyorsun yoksa Muhammed'i mi?" Kâb hiç tereddüt etmeden cevap verdi. "Elbet siz onlardan daha doğru bir yol üzere bulunuyorsunuz." Ebu Süfyan'ı bu cevap memnun etmişti. Böyle aklı başında, sözü sohbeti yerinde, ünü etrafa yayılmış bir şairin verdiği hüküm doğru olmazsa daha doğruyu nerede bulacaklardı? Kâb, Mekke'de bu gibi hezyanlarla kendi hıncını ortaya koyarken, beri tarafta Resulullah Efendimiz'e gelen Cibril-i Emin, Kur'an-ı Kerim'in şu ayetlerini getirmiş bulunuyordu. "Görmedin mi kendilerine kitaptan nasip verilenleri? Cipt ve tağut gibi çeşit çeşit putlara inanıyor ve küfredenlere, bunlar daha doğru yoldadır diyorlar. Onlar Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık onun için asla bir yardımcı bulamazsın. Ka'b ve diğer müşrikler tarafından Resulullah'ın ve arkadaşlarının aleyhine söylenen şiirlerden bir kısmı Medine'ye kadar ulaştı. Bu hicviyelere müminlerden şiir söyleme kabiliyeti olanlar cevaplar verdiler. Ka'b bin Malik, Abdullah bin Revaha ve Hasan bin Sabit bunlardandı. Hatta Hasan bin Sabit, Resulullah Efendimizin emriyle şiirlerini mescitte açıkça okumuş, Efendimiz ona, ''Söyle ey Hasan, Cibril sana destek olmaktadır.'' buyurmuşlardı. Müslüman şairler tarafından söylenen bu şiirler, bir bakıma düşmana, düşmanın saldırdığı silahla karşılık verme manasını taşımaktaydı. Kabe'nin Hıcr adı verilen alçak duvarla çevrili kısmında baş başa verip fısıldaşan iki kişi el sıkışarak ayrıldılar. Ayrılırken sadece, ''Söz veriyorsun değil mi?'' ''Sözüm sözdür ey Umeyr, sen de Safvan'a güvenebilirsin.'' sözleri duyuldu. Bunlardan biri doğruca evine vardı. Kılıcını çıkardı ve getirdiği zehirle bilemeye başladı. Bu kılıçla insanın herhangi bir yerinde küçücük bir yara açmak bile onu rahatça ölüme götürebilirdi. Karısı onun yaptıklarına bir anlam veremedi. Ortada savaş yoktu. Kılıcın bilenmesi için bir sebep de mevcut değildi. ''Nedir bu yaptığın ey Umeyr? Şimdilik bir şey sormasan iyi olur.'' Kadın sormadı. O işini bitirdi. Akşamın karanlığı bastıktan sonra yediği birkaç hurmayı boğazından indirirken eli kılıcını buldu. Beline bağladı. Nereye gittiği konusunda tek kelime söylemeden çıktı. Medine, mescidinde arkadaşlarıyla sohbet eden Hazreti Ömer dışarı çıktığı zaman çöktürülmek üzere bulunan bir deve gördü. Devenin yanındaki adamı tanır gibi oldu. İlerledi, dikkatle baktı. ''Sen Umeyr değil misin?'' dedi. ''Evet ben Umeyr'im. Cin gibi, şeytan gibi bir adam olduğu bilinen bir kişiydi. Ekmediği yerden biçmeye kalkan, her taşın altından çıkan çeşitten bir adam.'' Hazreti Ömer'in zihni, ''Bu adam hayır için gelmiş olamaz.'' düşüncesiyle doldu ve hemen içeri girdi. ''Yani biallah, Umeyr bin Vehb gelmiş. Bu adam hayır düşüncesiyle gelmez.'' dedi. ''Onu yanıma getirin.'' Hazreti Ömer, sonunda arzu edilmeyen bir olay çıkmasın diyerek Umeyr'i sıkıca kavradı. İçeri girdiler. ''Geliş sebebin nedir ey Umeyr?'' ''Oğluma bir iyilik yapmanızı rica etmek üzere gelmiştim. Ya bu kılıç?'' ''Kılıcın bize faydası oldu mu?'' ''Safvan bin Ümeyye ile Hıcır'da yaptığın anlaşma hakkında ne düşünüyorsun?'' Ümeyr'in dili dolaşır gibi oldu. ''Ne gibi bir anlaşma?'' Resulullah Efendimiz ona Safvan'la aralarında geçen şu konuşmayı anlattı. ''Sen, ey Ümeyr, Safvan bin Ümeyye'ye şöyle dedin. Bedir'de bu kadar adamımız öldükten sonra hayatın tadı kalmadı artık. Borcum var, karşılığı yok. Şayet benden sonra çocukların perişan olmasa gider Muhammed'i öldürürdüm. Safvan senin bu sözüne karşılık olarak dedi ki, eğer sen bu işi yaparsan ben borcunu öderim, çocuklarına bakarım. Böylece gizliden gizliye anlaştınız ve sen beni bu kılıçla öldürmek üzere gelmiş bulunuyorsun. Umeyr şaşkınlık içinde dinliyordu. Sonunda aklını başına topladı. ''Evet ey Muhammed, bunlar aynen senin dediğin gibi oldu. Safvan'la ben bunları hiç kimsenin duymayacağı şekilde konuştuk. Artık ben de inanıyorum ki sen gerçekten peygambersin.'' dedi ve şehadet kelimelerini söyledi.

Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

Kurtarın bizi Kudüs'ün çocukları. Kurtarın bizi Kudüs'ün çocukları. Kurtarın bizi Kudüs'ün gençleri. Kurtarın bizi Kudüs'ün kadınları, kızları. Evet, biz sizi değil, siz bizi kurtarıyorsunuz ve kurtaracaksınız. Sizi bu şekilde emperyalist eşkıya karşısında direnirken görünce Mescid-i Aksa'yı ve bahçesini dolduran aslanları seyrediyor gibi oluyoruz. Hele o kızlarınız ve kadınlarınız, gerçekten her biri bir dişi aslan. Bunun böyle olduğunu Kahpe terör devleti de çok iyi bilmektedir. Bundan dolayı kurtarın bizi Kudüs'ün çocukları diyoruz. Çünkü siz kurtulmuşsunuz, inanın. Kurtarılması gereken birileri varsa onlar da bizleriz. Farkında mısınız ey Kudüs'ün çocukları, Mescid-i Aksa'nın aslanları? Siz şu anda bu ümmetin oksijen çadırısınız. Yeryüzünün damarlarına hayat ve nefes pompalıyorsunuz. Yaşamı, ümidi pompalıyorsunuz. Daha da önemlisi, siz bütün bir İslam dünyasına iman pompalıyorsunuz. Sizinle hatırlıyoruz Müslüman olduğumuzu. Siz hatırlatıyorsunuz bize ümmet olduğumuzu. İftar sofralarımızda ekranlara birden siz çıkıyorsunuz ve o anda her şey değişiveriyor. Lokmalarımız ağzımızda kalıyor. Yüreğimiz bir başka yerlere gidiveriyor. Evet, biz Müslümanız diyoruz sayenizde ey Kudüs'ün yiğit kadınları. Zannetmeyin ki size acıyoruz. Sizin neyiniz var acınacak? Biz sadece kendimize acıyoruz. Sizin bu muhteşem direnişinizle birlikte bütün bir İslam dünyası arada bir uykusundan uyanıyor, meydanlara akın ediyor ve imanını tazeliyor, kimliğini ibraz ediyor. Hem sadece Müslümanlar değil, yeryüzünün bütün mazlumları, yeryüzünün bütün erdemlileri sizinle birlikte kendilerine geliyorlar. Boşuna beklemeyin. Hemen yanı başınızdaki Mısır sizi değil, siz Mısır'ı kurtaracaksınız. Üzerlerine çöreklenmiş yılanlardan Körfez'i kurtaracak olan da sizden başkası değil, ey Kudüs'ün çocukları. Çünkü siz insanlığın damarlarına sadece iman zerk etmiyorsunuz. Aynı zamanda utanma ve haya duygusu da zerk ediyorsunuz. Sizi izledikten sonra bazıları aynaya baktıklarında yüzlerinin kızardığını fark ediyor. İyi bilin ki siz sadece Filistin'in, Kudüs'ün kurtarıcıları, Mescid-i Aksa'nın kurtarıcıları değil, hepimizin kurtarıcılarısınız. Rabbim gücünüzü, kuvvetinizi artırsın.

0: Gönüllere akan ses. Çağrı FM. Tam 99.
1: Geçen hafta bir ölüme şahit oldu dünya, değil mi Soner? Bir ölüme şahit oldu. Belki de son asırda öyle ölen hiçbir lider yok. Hiçbir lider yok. Hamas lideri Yahya Sin var kardeşimiz. Şehadet şerbeti içti. Cenab-ı Hak şehadetini kabul eylesin. Amin. Makamını âli eylesin. Amin. Resulullah'a komşu eylesin. Amin. Sonra nasıl bir ölüm? He? Tek başına kahramanlık destanı yazdı. Bir avuç Kassam fedailerinin hakkından gelemiyor İsrail, değil mi? Ölümü arzulayanlara gücü yetmiyor. 2 milyar Müslümana diz çöktüren Siyonist teröristler bir avuç Hamaslı mücahide diz çöktüremiyorlar. Anlıyor musunuz söylemek istediğim şeyi? Ölümü arzulayanlar yenilmezler Müslümanlar. Eğer İsrail'e para verseydiniz Yahya Sinvar'ın ölümünü o şekilde yayınlatamazdınız. Ama Allah hata yaptıracak yani. Allah Celle Celaluhu o kulunu bütün dünyaya gösterecek ve onun zımnında Müslümanlara bir cesaret aşısı vurulacak yani. Bütün dünyaya örnek oldu. Saatlerce vuruşuyor, bir binaya giriyor, binanın kapısında tuzaklama yapıyor. Gelen Siyonist askerler tuzağa düşüyorlar, patlayan bombalardan bir tanesi gebermiş, öbürü de ağır yaralı herhalde. İçeriye giremiyorlar korkudan. Kolu kopmuş, kopmuş olan kolu kan kaybediyor. İnşaat teliyle kolunu sarmış, tampon yapıyor yani kolun kanını durdurmaya çalışıyor. Ayağa şarapnel vurmuş, ayaktan yaralı. Bir koltuğun üzerine oturmuş, asra meydan okurcasına. Ölüme giderken olanca heybetiyle Müslümanlara, ey kendini kaybetmiş alemi İslam, sünepece tavuk gibi bir hayat yaşayan Müslümanlar, korkularıyla yaşayan Müslümanlar, mallarının mülklerinin sevgisiyle yaşayan dünyanın kölesi olmuş Müslümanlar, şerefli bir ölümle gidiyorum dercesine bir adam ölüyor. Ama kıyamete kadar ismi tarihe altın harflerle yazılacak bir kahraman doğuyor Müslümanlar. Muazzam bir sahne, değil mi? Şehit olmuş orada. O gün girememişler inşaata korkudan. Ertesi gün girmişler. Ertesi gün, bir gün sonra öldüğünde sağ elinin şehadet parmağı böyle. Sonraki fotoğrafları gördüyseniz o parmağı kesmişler. O şehadet parmağını kesmişler. Sonra cesedine efendim baş tarafından vurmuşlar, yanağından vurmuşlar. Cenazesine kurşun sıkmışlar, cenazesine. Kim gibi Müslümanlar? Size ayetler okudum. Ayetlerde minel müminine ricalun sadaku ma'ahadullah aleyh. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَتَّلُوا تَبْد۪يلًا. Cenab-ı Hak buyuruyor ki مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ الرِّجَالٌ. Müminlerden öyle adamlar var ki diyor صَدَقُوا مَا هَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ. Allah'a verdikleri sözü tuttular onlar diyor. Uhud'da şehit olanlardan bahsediyor Müslümanlar. Enes bin Nadr radıyallahu anh gibi, Hazreti Hamza gibi, Musab bin Umeyr gibi yiğitlerden bahsediyor. Hazreti Hamza'yı şehit ettiler. Şehit etmekle kalmadılar. Gözlerini oydular Hazreti Hamza'nın. Burnunu kestiler. Kulaklarını kestiler. Dudaklarını kestiler. Kalbini, göğsünü yarıp kalbini çıkarttılar. Hazreti Hamza sağken yanına yaklaşmaya cesaret edemeyenler Hazreti Hamza'nın cesedinin üzerini paramparça ettiler. Yahya Sinvar gibi Müslümanlar. Sağlığında yanına yaklaşmaya cesaret edemeyenler ölüsünün üzerine kurşun sıktılar. Gençler, bugüne kadar Hollywood'un sahte kahramanlarıyla gözlerimizi boyadılar. İslam'ın şanlı tarihinin nice yiğit kahramanları var yahu. Nice yiğit kahramanları var. Çocuklarınızı anlatın, torunlarınızı anlatın Müslümanlar. Yahya Sinvar gibi bir yiğidi Müslümanlar tanıyacaklar. Yeni yetişen nesil tanıyacak onu. Kanı ılık ılık akarken elindeki son silahı, bir tahta parçası, bir demir parçasını düşmanın drone'una fırlatırken, ölürken bile düşmanın karşısında dimdik duran adamı tarih unutmamalı, unutmayacak. Müslümanlar onu konuşmalılar. Onun yiğitliğini, onun kahramanlığını konuşmalılar. Çocuklarına onu öğretmeliler. Onun ismini vermeliler çocuklarına. Oğlum, Gazze'nin yiğit kahramanı, Siyonist terör şebekesiyle göğüs göğüse çarpışırken yiğitçe şehit olan Yahya'nın adını verdim sana. Sen de onun gibi bir mücahit ol diye evlat yetiştirmeli Müslümanlar.

Ashab-ı kiramdan öğütler. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh. Duygu mirası. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle demiştir: sevgi ve nefret miras olarak alınırlar. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle demiştir: belanın gelmesine konuşma sebep olur. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh. Kadınlar üç çeşittir. Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: kadınlar üç çeşittir. Bir kadın vardır ki yumuşak huyludur, namusludur, Müslümandır. Hayatın zorluklarını kocasıyla paylaşır. Kocasına karşı yapılan kötülüklere yardımcı olmaz. Bir başka kadın vardır, o da çocuk doğurmaya yarayan bir kaptır. Üçüncü türü de hırçındır, masraflıdır. Allah onu istediği kimsenin boynuna geçirir. Osman bin Affan radıyallahu an. Başka başka yemekler. Şurahbil bin Müslim şunu anlattı: Osman radıyallahu an halifelik makamında misafir olarak bulunanlara veya yoksul kimselere halifeliğin yemeğinden yedirir, kendisi ise evine girer, sirke ve yağ yerdi. Ali bin Ebi Talip radıyallahu an. Olmayan için kendini zorlama. Birisi Ali radıyallahu anh'ı yemeğe davet etti. O da şöyle dedi: bizim için elinde olmayanı ikram etmeye zorlanmaman, elinde olanı da bizden saklamaman şartıyla geliriz. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh. Bilseydiniz. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir: vallahi siz benim bildiklerimi bilseydiniz, hanımlarınıza yaklaşmaz, yataklarınızda yatmazdınız. Vallahi yüce Allah'ın yarattığı gün beni yaprakları çırpılıp yenilen bir ağaç olarak yaratmasını isterdim. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Tevazu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir: kim büyüklenmeye kalkarsa Allah onu alçaltır. Kim de Allah korkusuyla mütevazi olursa Allah onu yüceltir. Kim dünyada riyakarlık yaparsa Allah da kıyamet gününde onunla alay eder. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh. Ağlayın. Ebu Musa radıyallahu anh Basralılara yaptığı bir konuşmada şunları söyledi: ey cemaat, ağlayın. Ağlayamazsanız ağlar gibi yapın. Cehennemlikler gözyaşı dökerler. Sonunda gözyaşları kesilir. Bu defa kan ağlarlar. Öyle ki gemiler bile bu gözyaşı ve kan denizinde yüzebilir. Huzeyfe bin el-Yaman radıyallahu anh. Söz var, uygulama yok. Huzeyfe radıyallahu anh'a münafıklıktan soruldu. O da şöyle tarif etti: uygulamadan İslam hakkında konuşmandır. Abdullah bin Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh. Allah için sevmek. İbni Ömer radıyallahu anh'a şöyle demiştir: vallahi gündüzleri hep oruç tutsam, geceleri hep namaz kılsam, malımı Allah için kapı kapı dolaşarak dağıtsam, öldüğüm gün kalbimde Allah'a itaat edenlere bir sevgi, Allah'a itaat etmeyip günah işleyenlere bir tepki yoksa bu yaptıklarımın bana hiçbir faydası yoktur. Übey bin Ka'b radıyallahu an. Hakkı kabul etmek. Birisi Übey bin Ka'b radıyallahu anha şöyle demiştir: İlim tahsil edin ve öğrendiğinizle amel edin. İlmi onunla güzelleşmek için tahsil etmeyin. Uzun sürse de kişinin elbiseyle süslendiği gibi ilimle süslenmesi yakındır. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Diyarbakır ilimiz için akşam namazı vakti. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
6: Telefon 0534 927 99 21.
7: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira. Ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın. 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
8: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzeti

0: Sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
1: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor. Diyarbakır'da lezzetin, kalitenin ve mutluluğun adresi Diyar Elit Pastaneleri. Taptaze pastalar, enfes tatlılar, nefis kuru pastalar, mis gibi börekler, poğaçalar ve çay saatlerinize eşlik eden eşsiz lezzetler Diyar Elit'te. Özel günlerinizde yaş ve kuru pastalarımızla sevdiklerinize tatlı mutluluklar yaşatın. Diyar Elit Pastaneleri şubelerimize bekliyoruz. Gaziler Şubesi, Musa Anter Caddesi, Yıldız 12 Sitesi 6, Kayapınar. Bağlar Şubesi, Bağcılar Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi, Demet Evler Camii aşağısı. Telefonlarımız 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Diyar Elit Pastaneleri, lezzetin en elit hali.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537-726-73-42.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.
8: Roman Kuşağı.
9: Roman Kuşağı.
8: Okunmaya değer hayatların ayrıntıya saklanmış yüzüne çağırıyoruz sizleri. Roman Kuşağı.
9: Roman Kuşağı.
8: Bu yolculuğa çıktığınızda renk renk hayatlarla karşılaşacaksınız. Roman Kuşağı hafta içi her gün radyonuz Çağrı FM'de. Roman Çağrı FM'de dinlenir.
9: Roman Çağrı FM'de dinlenir.
8: Roman Kuşağı başlıyor.

Peygamberin kızı. Kadını meleklerden daha ulvi yapan ve onu eşsiz bir elmas haline getiren onun iç derinliği, iffet ve vakarıdır, diyor bilge bir zat. Resul-i Ekrem'in hanım yarenlerinin yaşamlarını mercek altına aldığımızda deminki söz bir hakikate dönüşüyor ve bu hanımlara karşı insanın içi saygı ve hayretle ürperiyor. Bu yüce hanımlardan biri de Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek kızı Zeynep'tir. Ne yazık ki Zeynep çok az tanınan bir Müslümandır. Peygamberin en büyük kızı olmasına ve annesi Hatice ile beraber ilk iman edenlerden sayılmasına rağmen doğru dürüst kendisinden bahsedilmemiştir. Halbuki Zeynep, İslam davası uğruna büyük acılara, çilelere katlanmış en fedakar müminelerden biridir. Ailesine sadık, vefalı olmanın zirvedeki isimlerinden. Efendimiz 30 yaşlarındayken Zeynep dünyaya geldi. Evin en büyük kızıydı. Her konuda annesinin baş yardımcısıydı. Kardeşleri Tahir ve Kasım'ın çocuk yaşta ölmeleri Zeynep'i derinden sarstı. Babasının nübüvvetiyle gelen bela ve musibetler de buna eklenince Zeynep çabuk olgunlaştı. Genç yaşta evliliğe adım attı. Dürüstlük ve güzel ahlakıyla tanınan teyzesinin oğlu Ebu'l-Abbas da evlendi. Ebu'l-As Müslüman değildi. İslam davasına düşmanlık yapmıyordu ama atalarının dinini terk etmeye de yanaşmıyordu. O dönemlerde müşriklerle evlenmek daha yasaklanmamıştı. Zeynep kocasını çok seviyordu. Kocası da ona karşı son derece müşfik, saygı ve sevgi doluydu. Uyumlu bir aileydiler. Zeynep her fırsatta kocasını İslam'a davet ediyor, onu putların esaretinden kurtarmaya çalışıyordu. Lakin Ebu'l-As eşinin ısrarlı telkinlerini her seferinde reddediyor, zamana ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Ebu'l-As gibileri İslam'ı kabul etmeseler de İslam davası gün geçtikçe güçleniyor, Müslümanların sayısı artıyordu. Bu artış Mekke'nin kalburüstü yöneticilerinin ciddi anlamda rahatsız etmeye başladı ve sonunda şiddet dilini kullanmaya karar verdiler. Böylece Zeynep için de çileli, zor günler başlamış oldu. Mekkeli müşrikler zayıf Müslümanlara baskı yapmakta kalmıyorlardı. Bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselama da her türlü zulmü reva görüyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam namazdayken bu habis alçaklar peygamberin secdedeki boynuna hayvan pisliği bırakıyorlar, mübarek yüzüne tükürüp toprak saçıyorlardı. Evin büyük kızı Zeynep babasının peşinden ayrılmıyordu. Kardeşi Fatıma ile beraber babasına hakaret edenlere engel olmaya çalışıyor, evden getirdiği su kabıyla babasının ellerini, yüzünü yıkıyor, onu teselli etmeye çalışıyordu. Sahabeden el ezdi, şöyle diyor. Ben cahiliye dönemindeyken Peygamber aleyhissalatü vesselama rastlamıştım bir gün. Müslüman olmamıştım daha. Etrafındaki Mekkeli müşriklere, ey milletim diyordu. Allah'tan başka ilah yoktur deyin, kurtulasınız. Ama onlar onunla alay ediyor, yüzüne toprak saçıyor, bazıları küstahlığı daha da ileri götürerek mübarek yüzüne tükürüyorlardı. Bu hüzünlü hal epeyce sürdü. Sonra genç bir kız geldi, elinde bir su kabı vardı. Genç kız ağlayarak Peygamber aleyhissalatü vesselama sarıldı, kabın içindeki suyla yüzünü yıkadı, başını silkeledi. ''Kim bu kız?'' diye sordum. ''Muhammed'in kızı Zeynep'' diye cevap verdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın büyük koruyucuları Ebu Talip ve müminlerin annesi Hatice vefat edince müşrikler azgınlık ve terörlerini had safhaya çıkardılar. Müslümanca yaşama imkanları kalmayan peygamber ve dostları Medine'ye hicret etmekten başka çare bulamadılar. Peygamberin diğer kızları da hicret etti. Zeynep kocasının yanında kaldı. Kocasını bırakıp gidemedi. Onu seviyordu ve umudunu hala kaybetmemişti. Hayat arkadaşının putperest bir müşrik olarak yaşamasına gönlü el vermiyordu. Onu bırakıp gidemezdi. Onun hidayeti için sonuna kadar çabalayacaktı. O artık bir mustazaftı.
Mekke'de müşriklerin ortasında zayıf ve yapayalnız. Düşmanın kötü bakışları, küçümseyen davranışları, sevgili babasına yönelik iftira ve hakaretleri karşısında çaresiz. Babasına düşman, dinine düşman bir toplumun arasında yaşamanın ne olduğunu ancak Zeynep bilebilir. İman dolu yüreği, gam ve hasret doluydu Zeynep'in. Lakin o, kocasına sadakatini sürdürdü. Onu kaderine terk etmedi. Ve Bedir Savaşı. Kocası, babasına esir düşmüş. Zeynep için ne çetin bir imtihan. Bir tarafta babası, ona ve dinine kurban olmaya hazır babası. Öbür tarafta kocası, hidayeti için Mekke'de kaldığı kocası. Zeynep'in kalbi parçalanıyor. Böyle mi olacaktı? Tüm kalbiyle kendisine iman ettiği sevgili babasına, tevhid dinine savaş açmış müşrik kocasını kurtarmak Zeynep'e mi kalacaktı? Hüzün ve keder denizinde yüzüyordu Zeynep.

Müslümanlar Bedir zaferiyle sevince boğulurken onun payına keder, hüzün ve mahcubiyet düşmüştü. Bedir esirlerinin kurtuluşu için gönderilen fidyelerin arasında Zeynep'in de fidyesi vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam kızı Zeynep'in fidye çıkınına hüzünle bakarken birden irkildi. Gözü fidyenin arasındaki bir kolyeye takılmıştı. Ağlıyordu büyük peygamber. Şanı yüce Resul, gözyaşları mübarek yanaklarını ıslatıp yere dökülüyordu. Ashab şaşkındı, ashab kederli. Sonunda dayanamayıp sordular. Sizi bu kadar üzen şey nedir ya Resulallah? Peygamber aleyhissalatü vesselam duygu yüklü bir sesle, bu Hatice'nin kolyesiydi. Zeynep'ime bu kolyeyi annesi Hatice hediye etmişti, dedi. Peygamberin kalbi duygu sağanağı altında kalmıştı. Kolyenin Zeynep'e hediye edildiği günü hatırlamıştı. Hatice'li günleri anımsamıştı. Sevgili Hatice, Zeynep'in içine düştüğü hali görseydi ne kadar çok üzülürdü. Ah Zeynep! Vahşi düşmanın ortasında yalnız, mahzun ve çaresiz duran Zeynep. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabına döndü. Fidyeyi almak hakkınız, dedi. Fakat Hatice'nin yadigarı kolyeyi Zeynep'e geri gönderip onun esirini fidyesiz serbest bırakabilir misiniz? Sizin takdirinize kalmış. Ashab, efendilerinin arzusunu geri çevirir mi hiç? Fidye olduğu gibi Zeynep'e iade edildi. Zeynep'in kocası fidyesiz serbest bırakıldı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın gönlü, kızı Zeynep'in müşriklerin esareti altında yaşamasına razı olmuyordu artık. Sevgili kızına kavuşmak istiyordu. Zeynep'in kocası Ebu'l-As, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu arzusunu olumlu karşıladı, Zeynep'i göndereceğine söz verdi. Aslında Peygamber aleyhissalatü vesselamın kızını istemesinin başka önemli bir nedeni daha vardı. O da mümin kadınların müşrik erkeklerle evlenmesini yasaklayan ilahi hükmün inmesiydi. O zamana kadar böyle bir yasak yoktu. İlahi hüküm inince Zeynep'in kocasıyla olan nikahı iptal oldu. Peygamber aleyhissalatü vesselam Zeynep'i getirme görevini Zeyd bin Harise'ye verdi. Zeyd, Resulullah'ın evlatlığıydı. O dönemde evlatlık öz evlat gibiydi. Mirası ortak olur, babalığının ismiyle çağrılırdı. Mekke'de Zeyd, çoğu zaman Zeyd bin Muhammed diye çağrılırdı. Kısacası Zeyd, Zeynep'in ağabeyi konumundaydı. Zeyd, gizlice Mekke'ye girdi, geceyi bekledi. Gece olunca Zeynep'e ulaşmaya çalıştı. Ama beceremedi, Mekke çok karışıktı ve bir yanardağ gibi Müslümanlara öfke kusuyordu. Onu yakalarlarsa mutlaka öldürürlerdi. Çok dikkatli ve gizlice hareket etmek zorundaydı. Ebu'l-As'a da fazla güvenmiyordu. Gerçi Ebu'l-As Zeynep'i göndermeyi kabul etmişti ama neticede bir müşrikti ve müşriklerin sözlerine fazla itibar edilemezdi. Zeyd birkaç gün Mekke'de gizlenmek zorunda kaldı. Bu günler zarfında Zeynep'e ulaşmanın yollarını arıyordu. Sonunda Ebu'l-As'ın sürülerine bakan bir çobana rastladı. Çoban iyi yürekli, Müslümanlara sempati duyan bir adamdı. Zeyd'i tanıyordu. Zeyd ona durumu anlatınca çoban yardımcı olmayı kabul etti. Zeyd bin Harise çobana Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzüğünü verdi. Resulullah kızının kalbi mutmain olsun diye yüzüğünü göndermişti. Çoban Resulullah'ın yüzüğünü Zeynep'e götürdü ve Zeyd'in gelişinden onu haberdar etti. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kızı Zeyd'in gizlendiği yeri öğrendikten sonra kocasına babasının onu aldırmak için adam gönderdiğini bildirdi. Ebu'l-As eşinden ayrılacağı için büyük bir kedere kapılmıştı, ne yapacağını şaşırdı. Zeynep'e büyük bir saygı ve sevgiyle bağlıydı. Zeynep de kocasını seviyordu. Ayrılık ona da çok acı gelecekti, lakin inancının buyruğunu yerine getirmek zorundaydı. İnen ilahi buyruğa göre Ebu'l-As ona haramdı artık. Onunla
aynı evde kalamazdı. İmanı, dininin buyrukları onun için her şeyden öndeydi. Zeynep, dini uğruna her şeyini fedaya hazırdı. Kocasını, evini, rahatını, tüm mal varlığını ve hatta canını bile. Zeynep kocasına, "İstersen beraber gidelim," dedi. "Putları terk edip iman etme vaktin daha gelmedi mi?" Ebu'l-As mahcup ve üzüntülü bir tavırla, "Daha vakti değil," diye mırıldandı. "Bana zaman ver. Kurulu düzenimi, sosyal konumunu, ticaretimi bırakamam. Korkma, sana engel olmayacağım. Babana verdiğim sözü tutacağım. Bana çok zor gelse de seni geri göndereceğim. Hem Zeyd mükemmel bir yol arkadaşıdır, ağabeyindir. Gönlüm rahat, seni ona emanet edeceğim." Zeynep'in kaçış planını kocası hazırladı. Zeyd Mekke'nin dışında bekleyecekti. Tedbir gereği Ebu'l-As ortalıkta görünmeyecekti. Zeynep'i Ebu'l-As'ın kardeşi Kinane götürüp Zeyd'e teslim edecekti. Yola çıkış hazırlıkları tamamlanınca Kinane yengesi Zeynep'i bir deveye bindirdi. Kendisinin de devenin yularını çekip yola koyurdu. Yola çıkış hazırlıkları tamamlanınca Kinane yengesi Zeynep'i bir deveye bindirdi. Kendisi de devenin yularını çekip yola koyuldu. Zeynep, devenin sırtındaki mahfe içinde olduğundan önce kimse Zeynep'in kaçışını fark etmedi. Mekke'nin çıkışındaki Zituva'ya kadar sorunsuz geldiler. Zituva'da Mekkeli birkaç süvari tozu dumana katarak onlara yetişti. Kinane hemen kılıcını çıkardı. Yengesini korumaya kararlıydı. Ne yazık ki bir düzine attı karşısında hiçbir şansı yoktu. Kinane başka atlıları püskürtmeye çalışırken süvarilerden Hebbar bin Esved adlı alçak elindeki mızrakla içinde Zeynep'in bulunduğu mahfeye şiddetli bir darbe vurdu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sevgili kızı dengesini kaybedip devenin üstünden düştü. Sırtı sert bir taşa çarptı. Sonra taşın üzerinden aşağı yuvarlandı. Acı ve korkuyla haykırdı. Başı döndü, bayıldı. Zeynep çok kötü düşmüştü. Sırtı şiddetli bir darbe almıştı. O esnada hamileydi sevgili peygamberin kızı. Onu hemen eve götürüp tedavi altına aldılar. Fakat çocuğunu kurtaramadılar. Şiddetli darbenin korkunun etkisiyle düşük yaptı. Kendisi de günlerce hasta yattı. Peygamberin kızı Zeynep'in başına gelenler Mekke'nin reisi Ebu Süfyan'ı korkuttu. Zeynep'e bir şey olursa Müslümanlar intikam almaya kalkabilirlerdi. Ayrıca Haşim oğullarının da büyük bir gazaba kapıldıkları haberi ulaşmıştı ona. Mekke karışmadan onu babasına göndermeliydi. Ebu Süfyan Haşim oğullarını çağırarak onlara şöyle dedi. "Mekkeliler, Zeynep'in gün ortasında adeta herkese meydan okuyarak gitmeye kalkışmasını kendileri için hakaret kabul ettiler. Biliyorsunuz ki Muhammedilerle savaş halindeyiz. Zeynep gitmek istiyorsa bunu gizlice yapmalı. Bir gece kimseye görünmeden kaçmalı. Tekrar üzücü bir hadisenin olmasını istemiyorum." Zeynep hasta, yaralı bir vücutla hicret yoluna koyuldu. Medine'ye vardığı zaman perişandı. Yüzü sararmış, ayakta duracak hali kalmamıştı.

0: Peygamber aleyhissalatü vesselam kızını o halde görünce gözyaşlarını tutamadı. Hasretle kızına sarıldı ve şöyle buyurdu üzüntüyle. Zeynep ne hayırlı bir evlattır. Benim için ne büyük acıları, zorlukları gözlemiştir o. Mazlum ve mahzun Zeynep sonunda sevgili babasına İslam toplumuna kavuşmuştu. Peygamber ailesinde bayram havası vardı. Resulullah'ın kızları, eşleri Zeynep'e sarılıyor, hicretinden ötürü onu tebrik ediyorlardı. Zeynep, babasından sonra en çok Fatıma'yı özlemişti. Fatıma'ya kavuştuğu için çok mutluydu. Fatıma, ona annesini hatırlatıyordu. Fatıma da sevgili ablasını büyük bir sevinçle karşılamıştı. Büyük ancak buruk bir sevinçti bu, çünkü Zeynep çok hastaydı. Alçak müşriğin darbesi Zeynep'i yarım bir insan yapmıştı. Zeynep ölünceye kadar o darbeden çekti. O darbenin etkisiyle sık sık hastalandı. Hicretin 6. yılında Ebu'l-As Medine'ye gelerek Müslüman oldu. Resulullah Zeynep'i ona tekrar verdi. Nikahlarını tazeledi. Zeynep'in sevgisi ve sabrı Ebu'l-As'ın imanına vesile olmuştu. Çok sevdiği eşinin imanı ve ona tekrar kavuşmak Zeynep'i mutlu ve mesut etmişti. Ne yazık ki bu mutluluk sadece bir yıl sürdü. Hicret esnasından yediği darbenin etkisiyle sürekli hasta olan Zeynep, kocasına kavuştuktan bir yıl sonra yatağa düştü. Bir daha da kalkamadı. Babasının, kocasının, çocuklarının, sevgili Fatıma'nın yüreklerini kederle doldurarak fani hayata veda etti. Aslında o bir şehideydi. Hicret yolunun şehidesi. Bütün Müslümanlar, bütün ashab ona şehide gözüyle bakıyorlardı.
1: İslam'ın fedakar kadınları 15. bölüm.
2: Roman kuşağı sona erdi.

ilim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Her güne bir dua.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce şu duaları çok tekrar ederdi. Sübhanallahi ve bihamdihi, estağfirullahe ve etubi ileyh. Yani Allah'ım, seni hamdinle tesbih ederim, mağfiretini diler, günahlarıma tevbe ederim. Ben kendisinden bunun sebebini sordum. Şu açıklamayı yaptı. Rabbim bana bildirdi ki ben ümmetim hakkında bir alamet göreceğim. Ben onu görünce Sübhanallahi ve bihamdihi, estağfirullahe ve etubi ileyh zikrini artırdım.

0: Allah Teala bir kulun hayrını murad ederse, günahının cezasını dünyada verir. Eğer bir kuluna fenalık dilerse, cezasını dünyada vermez. Kıyamet günü cezalandırır.
1: Bir hadis, bir ders.

gönüller hep virandır. Senin ismini anmayan diller ebedi haramdır. Senin yoluna varmayan yollar dikenli bir azaptır. Sensiz

0: sarsın ümmetini. Şefaat kaynağının yegane sahibi.
1: Sensizlik yollara adım oldu yazıldı. Kalplere adın hasretli kalemiyle yazıldı.

0: Şimdi reklamlar. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
2: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner. Lezzetin ve ev

0: bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
2: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
4: 0539 499 5086.
1: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir.

0: Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
1: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
2: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı Efendim.

0: etti. Birçok ilçede yollar göle döndü, su baskınları yaşandı. Meteoroloji 48 il için uyarı yayımladı. Detaylarda neler var? Birazdan aktaracağız. Bir diğer başlığımızda sıcak bir gelişme. Fon meselesinde eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verildi. Birçok başlıkta soruşturma yürütülecek. Yine detaylarını birazdan haber bültenimiz içerisinde aktaracağız. İki de dış gündemle ilgili başlığımız var kıymetli izleyenler. Malumunuz Siyonist terör rejiminin saldırıları maalesef sürüyor. Gazze'den yine şehit haberleri geldi. Ayrıntılarını birazdan sizlere aktaracağız. Bir diğer başlığımız da Azerbaycan'da. Aliyev yönetiminin Azerbaycan'da başörtüsüne yönelik yasak kararına tepkiler sürüyor. Bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi. Türkiye'den farklı kurum ve kuruluşlardan da başörtüsü yasağına yönelik tepkiler sürüyor. Detaylarını birazdan bülten içerisinde aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. İstanbul'a başlıyoruz kıymetli izleyenler. İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak kenti adeta felç etti. Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüp Sultan, Kağıthane, Şişli, Sultan Gazi ve Beykoz başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar mahsur kalırken trafik yoğunluğu %89'a ulaştı. Meteoroloji ise 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.
1: İstanbul'da dün başlayan ve bugün de devam eden sağanak yağış, akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. Kentin birçok noktasında cadde ve sokaklar göle dönerken ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Bayrampaşa'da sokakları su basarken esnaf dükkanlarına giren suyu tahliye etmeye çalıştı. Bahçelievler, Şirinevler'de bir alt geçit suyla doldu. Tavukçu Deresi ise taşma noktasına geldi. Eyüp Sultan da belediye binasının önündeki yolda çökme meydana geldi. Çöken yolda mahsur kalan servis aracı kurtarılırken bölgede trafik durma noktasına geldi. Kemerburgaz ve Göktürk'te bazı yollar ulaşıma kapandı. Kağıthane'de araçlar yolda kaldı, iş yerlerini su bastı. Sultan Gazi'de evler su altında kalırken Şişli'de rögarlar taştı. Beykoz'da bir evin bahçe duvarının çökmesi sonucu iki kişi yaralandı. Avcılar'da ise kayganlaşan üst geçit merdivenlerinden düşen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Esenyurt'ta da bir kadının sel sularına kapıldığı bildirildi. Sağanak İstanbul trafiğini de kilitledi. İBB verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu %89'a ulaştı. Avrupa yakasında yoğunluk %89, Anadolu yakasındaysa %85 olarak ölçüldü. D100 ve T otoyolunun birçok noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Mahmut Bey Habibler yolunda su birikintileri nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Köprü geçişlerinde de yoğunluk arttı. Olumsuz hava koşulları toplu ulaşımı da etkiledi. Maçka Taşkışla ve Eyüp Pierre Loti teleferik hatlarında seferler iptal edildi. Eminönü Alibeyköy tramvay hattındaysa seferlerin bir bölümü yapılamadı. Yaşanan olumsuzlukların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarı geldi. İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısındaysa yer yer çok kuvvetli yağış beklendiği açıklandı. Meteoroloji, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce için turuncu, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu 43 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

0: İstanbul'daki olumsuz hava ile ilgili valilikten bir karar geldi. Valilik yarın okulların İstanbul'da bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca iki tekerlekli tüm araçların bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkması da yasaklandı. Bunu da sizlere aktarmış olalım kıymetli izleyenler. Geçiyoruz bir diğer başlığımıza. Fon soruşturmasında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında yeni bir adım atıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savcılığın talebi üzerine Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Dosyada yatırım fonları üzerinden piyasa manipülasyonu iddiaları ve SPK'nın denetim sorumluluğu mercek altına alınacak.
1: Kamuoyunda fon soruşturması olarak bilinen dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yaptığı talep üzerine gerçekleştirilen ön incelemenin ardından alındı. Başsavcılığın 30 Eylül 2026 tarihli yazısında, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerdeki manipülatif eylemlerin yatırım fonları ve portföy yönetim şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiğine ilişkin ihbar ve tespitler üzerine 4 ayrı soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Dosya kapsamında hisse senetleriyle birlikte TEFASA, açık ve kapalı fonların işlemleri de inceleniyor. Savcılık, eylemlerin nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı kapsamında değerlendirildiğini bildirdi. Başsavcılık yazısında SPK'nın yatırım fonlarını denetleme, yatırımcı haklarını koruma ve piyasadaki fiyat hareketlerini gözetme sorumluluğuna da dikkat çekildi. 2024 yılından Eylül 2026'ya kadar hazırlanan raporların bir bölümünün savcılığa iletildiği, bazı fonların olağan dışı kazançlar elde ettiğine ilişkin bulguların incelendiği aktarıldı. Savcılık, süreçte birçok yatırımcının mağduriyet yaşadığını, bazı yatırımcıların ana paralarını dahi geri alamadığını belirtti. Soruşturma izni, Gönül hakkındaki iddiaların adli süreçte incelenmesinin önünü açan bir adım olarak öne çıkıyor. İzin kararı tek başına suçluluk anlamına gelmiyor.
0: Soruşturma konusu fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bugün görüşülmeye başlandı. Teklifle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ayrıca el konulan mal varlıklarıyla yatırımcıya ödeme öngörülüyor.
2: İçin yapılan birinci tur oylamaya 549 üye katılmış.
1: Fon tasfiye sürecine ilişkin yasa teklifi bu hafta mecliste ele alınıyor. Geçtiğimiz hafta meclis başkanlığına sunulan 9 maddelik teklif plan bütçe komisyonunda görüşülüyor. Teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutara kadar, net yatırım tutarı 1 milyon ve üzerinde olanlar içinse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Net yatırım tutarı, fona yapılan nakit girişleri ve fondan yapılan nakit çıkışlarının TÜİK, Tüketici ve Üretici Fiyat Endeks'e aritmetik ortalaması esas alınarak tasfiye tarihine kadar güncellenmesiyle belirlenecek. Ödeme, yatırımcının net yatırım tutarını aşamayacak ve fonun tasfiye mal varlığındaki kaynaklarla sınırlı olacak. Teklifte, fon soruşturmasında el konulan mal varlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi sağlanacak. Doğrudan fona devredilemeyen mal varlığı için tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atanabilecek. Bu durumda TMSF söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilecek veya tasfiye edebilecek. Düzenleme ile görevden ayrılmış olmak, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Teklif komisyon aşamasından sonra genel kurul gündemine gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, fon yasasının meclisten geçmesinin ardından bu ay içerisinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacağını söylemişti.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak amacıyla sosyal medya platformlarına yönelik yeni düzenlemeler hazırladıklarını açıkladı. Çocuk hesaplarında yüksek gizlilik ayarları ve yaşa uygun içerik mekanizmaları oluşturulacağını belirten Göktaş, cinsel istismar ve ticari sömürü risklerine karşı da önlem alınacağını söyledi.
1: Çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı riskler, sosyal medya düzenlemelerini yeniden gündeme taşıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, çocukların fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimlerini korumaya yönelik yeni bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi. Fiziksel, zihinsel, gelişimsel, psikolojik, sosyal, duygusal gelişimlerini koruyacak bir yapı oluşturuyoruz. Özellikle cinsel istismar ve ticari sömürü risklerini de önlüyoruz. Çocuk hesaplarına yönelik de ayrı bir mekanizma, yüksek gizlilik ayarları getiriyoruz. Yeni düzenleme ile çocukların kullandığı dijital hizmetlerde yaşın ve çocuğun yüksek yararının gözetilmesi amaçlanıyor. Çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklerle karşılaşmasının önlenmesi, kişisel verilerinin korunması ve dijital ortamlarda istismara açık hale gelmelerinin engellenmesi düzenlemenin öne çıkan hedefleri arasında yer alıyor. Bakan Göktaş, sosyal medya platformlarının da çocukları koruyacak sistemleri uygulamaya alması gerektiğini vurguladı. Platformların sorumluluk üstlenmesini istediklerini belirten Göktaş, çocukların dijital dünyadaki güvenliğinin sağlanması konusunda tutumlarının net olduğunu ifade etti. Bakan Göktaş, açıklamalarında fon soruşturması ile ilgili kendisine yöneltilen iddialara da değindi. İddialara karşı suç duyurusunda bulunduğunu belirten Göktaş, davayı kazanması halinde tazminat tutarını Aile ve Gençlik Fonu'na aktaracağını açıkladı.
0: Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yapay zeka ve dijital teknolojilerin bilgiye erişimi köklü biçimde değiştirdiğini belirtti. YÖK Başkanı, üniversitelerin geleneksel eğitim anlayışını yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi.
3: Öğretim Kurulu olarak ülkemizin
1: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin eğitim metotlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özvar, üniversitelerin bilgiye erişimde sahip olduğu ayrıcalıklı konumun değiştiğine dikkat çekti.
3: Düşünün arkadaşlar, bizim vereceğimiz standart dersler sadece bu sınıfta kalıyorsa ve öğrencilerimiz ellerinde akıllı telefonlarla sizin ve bizim verdiğimiz dersleri telefonda diğer ders içerikleriyle mukayese ediyorsa bizim bilgi monopolimiz veya tek elimizin kıymeti kaldı mı? Bunu düşünmemiz lazım. Yapay zekanın veremeyeceği, belki şu an için veremeyeceği şeylerden bir tanesi hocalarımızın kendisine mahsus biricik, müstesna tecrübe veya deneyimidir.
1: Özvar, üniversitelerin öğretim yöntemlerini yeni şartlara göre şekillendirmesi gerektiğini belirtti.
3: Lisans eğitiminde müfredatların ve ders yapılarının sadeleştirilmesini üniversitelerimizden beklediğimizi ifade etmek isterim. Sadeleştirme, öğrenme kazanımlarını belirginleştirmeli, içerik tekrarlarını azaltmalı ve derinlemesine öğrenmeye zaman açmalıdır. Teorik temeller eksiksiz verilirken bunları destekleyen araştırma, proje ve uygulama çalışmalarına daha geniş yer ayrılmalı.
1: Yapay zeka araçlarının üniversitelerde giderek yaygınlaştığını belirten Özvar şöyle devam etti.
3: Bu araçları kullanan hocalarımızın bu el yordamıyla yapay zeka tecrübe ve öğrenim süreçlerinin daha akademik, daha disiplinli, daha üretken bir çerçeveye taşınması gerekiyor. Muazzam bir potansiyel var ve bu potansiyel gizli gizli çalışılarak araştırılmamalı, keşfedilmeye gayret edilmemeli. Tam aksine bunu açığa vurmak, şeffaflığa taşımak gerekir diye düşünüyorum.
0: İç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. İzmir merkezli 4 ilde FETÖ güncel yapılanmasına operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 21 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
4: Operasyonda gözaltına alınan ve Gaziantep'e getirilen 220...
1: Türkiye genelinde FETÖ operasyonları devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde polis ve istihbarat tarafından örgütte faaliyet gösterenlerin tespitine yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttükleri değerlendirilen ve örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyallerde isimleri tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 21 kişi yakalandı. Aramalarda bulunan çeşitli dijital materyaller ile örgütsel dokümanlara da el konuldu. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.
0: Türkiye genelinde bahis operasyonları da sürüyor kıymetli izleyenler. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alınırken Uşak merkezli bahis operasyonunda ise 22 kişi tutuklandı.
1: İzmir ve Uşak merkezli farklı iki operasyonda bahis şebekelerine operasyonlar düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Uşak merkezli 8 ilde bahis operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 25'i yakalandı. Adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden biri serbest bırakıldı. İkisi adli kontrol şartıyla salıverilirken 22 zanlı tutuklandı. Bahis gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 4 şirkete tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atandı. Bahis gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 414 banka hesabının 33'ünde bulunan toplam 333 milyon 430 bin lira donduruldu. Şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 5 milyar 114 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyondaysa yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden bahis oynattıkları tespit edilen 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yönettiği hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda incelenmek üzere çok sayıda dijital materyale el konuldu. Polis, firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğü bildirildi.
0: Gayrimenkulde güvenli ödeme dönemi geliyor. Ev ve arsa alım satımında sahte dekont, iptal edilen para transferleri ve nakit taşıma risklerine karşı yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle 1 Aralık'tan itibaren gayrimenkul satışlarında güvenli ödeme sistemi zorunlu hale gelecek. Sistemde para tapu devri tamamlanana kadar bloke edilecek.
1: Gayrimenkul alım satımında yalnızca tapunun devri değil, satış bedelinin güvenli biçimde ödenmesi de büyük önem taşıyor. Sahte dekont gösterilmesi veya tapu devrinden sonra para transferinin iptal edilmesi gibi yöntemler, alıcı ve satıcıların mağduriyet yaşamasına neden olabiliyor. Bu riskleri azaltmak amacıyla güvenli ödeme sistemi uygulaması devreye alınıyor. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine göre 1 Aralık'tan itibaren gayrimenkul alım satımlarında güvenli ödeme sistemi zorunlu olacak. Sistem, satış bedelinin bankacılık kanalları üzerinden güvenli biçimde aktarılmasını sağlamayı ve nakit para taşıma riskini azaltmayı hedefliyor. Sistemden yararlanmak için öncelikle tapu randevusu alınırken güvenli ödeme seçeneğinin işaretlenmesi gerekiyor. Ardından alıcı ve satıcıya SMS ile bir referans numarası gönderiliyor. Taraflar bu numarayla banka veya sisteme entegre diğer aracı kuruluş üzerinden başvuruyu tamamlıyor. Güvenlik mekanizmasında referans numarası, tarafların kimlik bilgileri ve taşınmaz bilgileri eşleştiriliyor. Alıcının gönderdiği satış bedeli, tapu tescili tamamlanana kadar aracı kuruluşun sisteminde bloke ediliyor. Mülkiyet devri gerçekleştiğinde ise bloke kaldırılarak para satıcının hesabına aktarılıyor. Yeni uygulamayla gayrimenkul satışında para transferiyle tapu devrinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Böylece hem alıcının ödeme güvenliğinin artırılması hem de satıcının satış bedelini tapu işlemi tamamlandıktan sonra alması hedefleniyor.
0: Noterler de sahte kapora sistemine karşı vatandaşları uyardı. Araç ve taşınmaz alım satımında noterlerin adını kullanan dolandırıcılar vatandaşları güvenli kapora sistemi bahanesiyle tuzağa düşürüyor. Türkiye Noterler Birliği böyle bir uygulamanın bulunmadığını açıklayarak vatandaşları sahte ilanlara ve para taleplerine karşı uyardı.
1: İkinci el araç ve taşınmaz alım satımında dolandırıcıların yeni yöntemi, noterlerin adını kullanarak kapora talep etmek oldu. sahte internet siteleri, ilanlar, telefon aramaları ve SMS mesajları üzerinden vatandaşlara ulaşan şüpheliler, güvenli kapora sistemi adı altında para istiyor. Kendilerini noter çalışanı olarak tanıtan dolandırıcıların, kapora gönderilmemesi halinde satışın gerçekleşmeyeceğini veya fırsatın kaçacağını söyleyerek vatandaşları acele karar vermeye yönelttiği belirtiliyor. İstenen para, güvenli ödeme sisteminin zorunlu bir aşaması gibi gösteriliyor ve vatandaşlardan bildirilen banka hesaplarına para göndermeleri isteniyor. Türkiye Noterler Birliği ise noterlik sisteminde güvenli kapora veya teminat kaporası adıyla bir para transferi uygulaması bulunmadığını vurguluyor. İkinci el araç satışlarındaki gerçek güvenli ödeme sistemi ise kaporayı değil, satış bedelinin tamamını kapsıyor. Bu sistemde para, satış işlemi tamamlanana kadar güvenli hesapta tutuluyor ve noterde satış gerçekleştikten sonra satıcıya aktarılıyor. Yetkililer, noter adı kullanılarak yapılan ödeme taleplerine itibar edilmemesini, resmi olmayan bağlantılar üzerinden para gönderilmemesini ve işlemlerin yetkili kanallardan doğrulanmasını istiyor.
0: Dış gündemle Gazze gündemiyle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Gazze'de maalesef soykırım saldırıları sürüyor. Siyonist terör rejimi abluk altındaki Gazze'de 3 Filistinliyi daha şehit etti, 17 kişiyi de yaraladı.
1: Gazze Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin son saldırılarına ve Ekim 2023'ten bu yana can kaybı ve yaralanma ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamada, soykırımcı Siyonistlerin son saldırılarında 2 Filistinli sivilin daha katledildiği, 17 kişinin yaralandığı belirtildi. Daha önceki saldırılarda yaralanan bir kişinin de hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi. Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Ekim 2025 tarihinden bu yana şehit edilenlerin sayısının 1501'e yükseldiği belirtilen açıklamada yaralı sayısının 5323'e ulaştığı bildirildi. Söz konusu saldırılarda enkaz altından çıkarılan şehit naaşlarının sayısı da 838 oldu. Soykırımcı Siyonistlerin saldırılarını başlattığı Ekim 2023 tarihinden bu yana can kaybı 74.392'ye yükseldiği belirtilen açıklamada yaralı sayısının da 175.440'a çıktığı kaydedildi. Gazze genelinde binlerce kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
0: Batı Şeria ve Kudüs'te de zulümler devam ediyor kıymetli izleyenler. 130'dan fazla Siyonist işgalci işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskın sırasında kışkırtıcı turlar yapan işgalciler Mescid-i Aksa'nın avlusunda talmudik ritüeller gerçekleştirdi.
1: Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, işgal polisi korumasındaki Siyonist grubun Megaribe kapısından Mescid-i Aksa avlusuna baskın yaptığı belirtildi. Baskın sırasında kışkırtıcı turlar yapan 133 kişiden oluşan işgalcilerin Mescid-i Aksa'nın avlusunda sözde dini ritüeller gerçekleştirdiği ifade edildi. Mescid-i Aksa, Siyonist rejimle Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün, Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor. Yahudiler, 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan, Siyonist rejimin tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor. Siyonist işgalciler içinde kıble mescidi ile Kubbetüs Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

0: Azerbaycan'la devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve AK Parti Milletvekili Müfit Aydın, Azerbaycan'daki başörtüsü yasağına sert tepki gösterdi. Azerbaycan Medya ve Yayın Konseyi ise yasağı eleştiren hesaplara erişim engeli getirilmesini talep etti.
1: Azerbaycan'da yaşanan utanç görüntüleri gündemdeki yerini koruyor. Başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim hayalleri ellerinden alınan öğrencilerin gözyaşları ve çaresizliği yürekleri burktu. Azerbaycan'daki başörtülü öğrencilerin eğitim hakkına yönelik kısıtlamalara AK Parti cephesinden de sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Azerbaycan'daki başörtüsü yasağına tepkisini gösterdi. Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez. İnancı gereği başını örten bir öğrenciyi okul kapısında bırakmak hangi vicdana, hangi adalete sığar? Başörtüsü engel değil, inancın gereğidir. Eğitim hakkı hiçbir ideolojik dayatmaya kurban edilemez. Azerbaycan'ın bu yanlıştan bir an önce dönmesini bekliyoruz. Gençlerin geleceğine engel koymak değil, önlerini açmak gerekir. Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir. AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın da tepkisini sosyal medya hesabından kamu vicdanını sızlatacak görüntüleri paylaşarak gösterdi. Aydın yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın bu uygulamaya derhal son vermesi gerektiğini şu sözlerle vurguladı. Başörtüsünden dolayı okul kapısından geri çevrilen bu kızcağızın yaşadıkları vicdanınızı sızlatmıyor mu? Azerbaycan, kardeşliğin gereğini yapmalı ve bu uygulamaya derhal son vermelidir. Öte yandan Azerbaycan Medya ve Yayın Konseyi, başörtüsü yasaklarına yönelik tepkileri kasıtlı bilgi saldırısı olarak nitelendirdi. Konsey, özellikle Türkiye ve İran'dan Telegram, X ve TikTok üzerinden yapılan paylaşımları hedef aldı. Başörtülü öğrencilerin ve öğretmenlerin okullara alınmamasına yönelik tepkileri, kamuoyunu manipüle etme ve ülkenin iç işlerine müdahale girişimi olarak sunan konsey, yabancı ülkelerdeki aktivistleri, siyasetçileri ve resmi yetkilileri Azerbaycan karşıtı kampanyalar yürütmekle suçladı. Skandal açıklamada, ortak etiketlerle yapılan paylaşımlar, koordineli troll saldırıları olarak tanımlandı. Hükümete adım atma çağrısında bulunan konseyin, başörtüsü yasağını eleştiren bazı hesapları açık adresleriyle yayımladığı belirtildi.
2: Olmaz, onu mektepten uzaklaştırırlar.
0: Azerbaycan'da okullarda başörtüsüne yönelik yasaklara İdeal Eğitim Vakfı'ndan da tepki geldi. İDEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Taş, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmemesi gerektiğini belirterek uygulamanın sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Taş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaparak Aliyev yönetimine zulmün sona erdirilmesi için talepte bulunmasını istedi.
3: Azerbaycan'dan gelen ve başörtülü...
1: İdeal Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Taş, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okullara alınmamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin 28 Şubat sürecinde yaşadığı başörtüsü yasaklarını hatırlatan Taş, benzer uygulamaların Azerbaycan'da gündeme gelmesinin eğitim hakkı ve inanç özgürlüğü açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.
3: Sadece öğrenciler değil, biraz daha araştırma yaptığımızda aslında bazı okullarda bazı idareciler bu durumdan vazife çıkararak öğretmenleri dahi başörtüleriyle okula almıyorlar. Azerbaycan makamlarının başörtüsü zulmü noktasında bir an evvel bu karardan vazgeçmeleri ve bu mağduriyetlere herhangi bir uzatma olmadan, bu mağduriyetleri çok fazla uzatmadan bir an evvel bu sorunu çözmeleri gerekiyor.
1: İDEV Başkanı Fatih Taş, 2026 yılında hala başörtüsü nedeniyle öğrencilerin eğitim haklarının engellenmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.
3: Özellikle laiklik gibi bir bahaneyle Türkiye'de denenmiş, Türkiye'de faciayla sonuçlanmış bir gerekçeyle, bir bahaneyle bugün Azerbaycan'ın bunu deniyor olması akıl kârı değil. Çünkü denenmiş bir şey. Çünkü sonuç itibariyle facialara sebep olmuş bir süreç yaşanmış Türkiye'de. Azerbaycan'ın laiklik bahanesiyle, okullardaki başörtüsüyle, Müslüman çocukların okul okuma haklarını engellemesiyle uğraşması akıl kârı değildir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlham Aliyev'e ilişkilerine işaret eden İdeal Eğitim Vakfı Başkanı şöyle devam etti.
3: Türkiye ile Azerbaycan arasında güçlü ilişkilerin olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile olan dostluğunu da biliyoruz. Azerbaycan üzerinde de bir etkisinin olacağını düşünerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu noktada bir inisiyatif alarak en azından yönetime bir takım düşüncelerini ileterek bu zulme son vermesi noktasında İlham Aliyev yönetimine böyle bir talepte bulunabilir.
1: Taş, konuşmasının sonunda Türkiye'de başörtüsü özgürlüğünün anayasal güvenceye alınması gerektiğini belirtti.
0: Efendim dış gündemle devam ediyoruz. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında vaka sayısı 8.978'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.336'ya yükseldi. Öte yandan Nijerya'da devam eden Lassa ateşi hastalığında da hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e çıktı.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre ülkenin 7 eyaletindeki 65 bölgeyi etkileyen salgında doğrulanmış vaka sayısı 8.978'e yükseldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4.336'ya ulaşırken iyileşenlerin sayısı 2.356 olarak bildirildi. Virüsün ölüm oranının %48,3 olduğu belirtilirken temaslıların takip oranı %81 olarak açıklandı. Öte yandan Nijerya'da da Lassa salgını sürüyor. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada Lassa ateşi hastalığının ülkenin farklı eyaletlerine yayılmaya devam ettiği bildirildi. Açıklamada ülkede 1 Ocak'la 4 Eylül döneminde doğrulanan Lassa ateşi vaka sayısının 1138'e yükseldiği, hastalık nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e çıktığı belirtildi. Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde 2025'te 190 kişi hayatını kaybetmişti. Nijerya hükümeti 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.
0: Rus ordusu Kiev ve Harkov'u balistik füze ve dronlarla vurdu. 2 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı. Saldırılar sonucu 26 enerji tesisi ve 4 petrol ve doğalgaz sektörü ağır hasar aldı. Ukrayna'ya müttefik ülkelerin fırlatılan füzelerle ilgili istihbarat paylaşımında bulunmaması da dikkat çekti.
1: Rusya-Ukrayna arasındaki savaş şiddetlenerek devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus ordusu tarafından vuruldu. Rus balistik füzesinin isabet ettiği bir konutta yangın çıktı. Kiev Belediye Başkanı saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 21 kişinin yaralandığını bildirdi. Rus ordusu ayrıca Kiev ve Harkov'daki enerji tesislerini ve kritik altyapı hedeflerini 39 balistik füze ve 120'den fazla drone'la havadan vurdu. Saldırılar sonrası 600 bin kişi elektriksiz kaldı. Enerji sistemindeki 26, petrol ve doğalgaz sektöründeki 4 tesiste ciddi hasar meydana geldi. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden saldırılara ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada müttefik ülkelerin fırlatılan füzelerle ilgili istihbarat paylaşımında bulunmadığı belirtildi. ABD'li yetkililer hafta sonu Ukraynalı mevkidaşlarına ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kiev'le istihbarat paylaşımını durdurmanın eşiğinde olduğu yönünde açık tehditlerde bulunmuştu. ABD ile Ukrayna arasında yaşanan krizin ardından Kiev yönetiminden böyle bir açıklamanın gelmesi dikkat çekti.
0: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemeleri konusunda Umman'la gerekli mutabakata vardıklarını açıkladı. Boğaz'ın yeniden açılmasının ise ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu söyledi.
1: Körfez bölgesinde emperyalist ABD'nin neden olduğu Hürmüz Boğazı krizi sürerken Tahran yönetiminden önemli bir açıklama geldi. Rus haber ajansına Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemelerine ilişkin Umman'la mutabakata vardıklarını duyurdu. Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda gerekli anlaşmaya vardıklarını belirten Garibabadi, koşulların sağlanması halinde iki ülkenin Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne kayıt yaptırabileceğini ifade etti. Garibabadi, söz konusu kayıt işleminin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı anlamına gelmediğini vurguladı. Garibabadi, Boğaz'ın yeniden açılması için ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.
0: ABD ile İran arasındaki savaşın enerji piyasasına etkisi sürüyor. Özellikle bu durum Avrupa ülkelerinin ekonomisini olumsuz etkiledi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
1: Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndaki devam eden gerilim ve kıtadaki azalan depolama seviyelerine ilişkin endişeler nedeniyle Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa'nın gösterge endeksi, Ünvan Devir Tesisine göre doğalgaz fiyatı megawatt saat başına 86,2 euroya yani 96,3 dolara ulaşarak %2,4 oranında arttı. Bu artış, ABD ve işgal rejiminin İran'a karşı yürüttüğü savaş ve Hürmüz Boğazı'nda tankerlerin hedef alınması ile ilgili tedarik zincirindeki aksaklıkların ortasında gerçekleşti. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre Avrupa Birliği petrol ihtiyacının %96'sını ve doğalgaz ihtiyacının %85'ini dış kaynaklardan karşılıyor. Avrupa Doğalgaz Altyapı Örgütü'nün verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerindeki doğalgaz stokları Ekim ayı itibarıyla yaklaşık %71,5'e ulaştı. Bu oran mevsimsel ortalama olan yaklaşık %92'ye kıyasla daha düşük. İran'la savaşın başlamasının ardından, Körfez ülkelerinden gelen arzda yaşanan düşüşün ardından Avrupa'nın ABD'den ithal ettiği sıvılaştırılmış doğalgaz toplam arzın yaklaşık %57'sini oluşturmakta. Şubat 2022'de Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Rus doğalgaz arzındaki düşüşün ardından sıvılaştırılmış doğalgaza olan bağımlılığın artmasıyla Avrupa enerji krizi daha da kötüleşiyor. İran'la 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından küresel enerji ve emtia tedarikinde önemli bir geçiş noktası olan stratejik Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer anlaşmazlıkları nedeniyle Boğaz'dan enerji tedariki sekteye uğradı.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO'dan bağımsız bir Avrupa ordusu kurulmasına gerek olmadığını söyledi. Ulusal orduların birleştirilmesinin egemenlik nedeniyle gerçekçi olmadığını belirten Rutte, NATO'nun 32 ülkenin ordusunu birlikte hareket ettirebilen bir komuta kontrol yapısına sahip olduğunu söyledi.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Teknoloji Üniversitesi'nde öğrencilere hitap etti. Rutte, NATO'dan ayrı bir Avrupa ordusu kurulması fikrine karşı çıkarak mevcut ittifak yapısının yeterli olduğunu savundu. Avrupa ordusu fikrinin hayata geçmesi için ülkelerin kendi ulusal ordularından vazgeçmesi gerekeceğini belirten Rutte, bunun ülkelerin egemenlik anlayışı nedeniyle gerçekleşmesinin zor olduğunu söyledi. Rutte, NATO'nun 32 ülkenin ulusal ordularını birlikte çalıştırabilen bir komuta kontrol sistemine sahip olduğunu hatırlattı. NATO'dan bağımsız yeni savunma yapılarının oluşturulmasının görev ve yetkilerin karmaşıklaşmasına yol açabileceğini belirten Rutte, kriz anında karar alma süreçlerinin uzaması riskine dikkat çekti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in önerdiği Avrupa Güvenlik Konseyi fikrine de değinen Rutte, böyle bir yapının NATO ile birlikte çalışabileceğini ifade etti. Rutte, savunma teknolojilerine ilişkin de mesajlar verdi. Drone ve dronlara karşı geliştirilen teknolojilerin hızla ilerletilmesi gerektiğini söyledi. Hibrit saldırıların NATO'nun 4. ve 5. maddelerini hangi durumlarda devreye sokabileceğine ilişkin soruya da yanıt veren Rutte, bu konuda bilinçli olarak belirsizlik bıraktıklarını söyledi. Böylece Rusya ve diğer potansiyel tehdit oluşturan ülkelerin NATO'nun tepki sınırlarını önceden öğrenmesini istemediklerini ortaya koydu.
0: Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, silahlı kuvvetlerin savaşa hazırlık seviyesinin en üst düzeye çıkarılması talimatı verdi. Ordunun hava savunması, İHA kapasitesi ve modern askeri donanım ihtiyaçlarının da ele alındığı toplantıda ülkenin güvenlik ve egemenliğinin korunması vurgulandı.
1: Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Ali Ezzeydi, ordunun savaşa hazırlık seviyesinin en üst düzeye çıkarılması talimatını verdi. Zeydi, güvenlik durumunu ve ordunun askeri kapasitesini değerlendirmek üzere üst düzey askeri ve sivil yetkililerle bir araya geldi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda silahlı kuvvetlerin mevcut muharebe gücü ele alındı. Hava ve deniz kuvvetleri, hava savunma sistemleri ve ordu havacılığının kapasitesi değerlendirildi. Bu birimlerin ihtiyaç duyduğu modern donanım, ekipman ve teknolojiler de gündeme geldi. Zeydi, modern savaşlarda askeri gücün yalnızca geleneksel silahlarla sınırlı olmadığına dikkat çekti. Hava gücü, insansız hava araçları ve hava savunma sistemlerinin yanı sıra teknik kapasitenin de stratejik önem taşıdığını vurguladı. Ordunun savunma kapasitesini güçlendirmek için gerekli desteği sağlayacaklarını belirten Zeydi, çalışmaların Irak'ın ulusal güvenliğini ve egemenliğini korumayı hedeflediğini kaydetti. Zeydi, ülkenin hava sahasının, kara sularının ve toprak bütünlüğünün korunmasının öncelikli olduğunu ifade etti.
0: Yeniden iç gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Türkiye Diyanet Vakfı Ankara'da görme engelli imam hatipli öğrencilere Braille alfabesiyle basılmış Kur'an-ı Kerim hediye etti. Hediyem Kur'an Olsun projesi kapsamında gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim'e erişimin kolaylaştırılması ve görme engelli öğrencilerin eğitimine destek verilmesi hedeflendi. TDV Genel Müdürü İzani Turan bugüne kadar 3 milyona yakın Kur'an-ı Kerim dağıtıldığını açıkladı.
1: Kur'an-ı Kerim'in herkes tarafından okunabilmesi ve öğrenilebilmesi için yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Türkiye Diyanet Vakfı, Hediyem Kur'an Olsun projesi kapsamında Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bulunan Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Braille alfabesiyle basılmış Kur'an-ı Kerim hediye takdim programı düzenledi. Törende konuşan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, görme engelli öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyuşlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
4: Kıymetli arkadaşlar, bugün çok hayırlı bir vesileyle bir aradayız. Allah'a şükürler olsun ki böyle bir hizmetle Cenab-ı Hak bizleri istihdam eyledi. Öncelikle Diyanet İşleri Başkanımıza ve vakfımızın yönetimine, çalışanlarına huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Hediyem Kur'an Olsun diye bir kampanyamız vardı bizim. Uzun yıllardan beri devam ediyor. Dünyanın dört bir yanına şükürler olsun ki Kur'an'a erişemeyen kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim'i ulaştırdık. Bugüne kadar 3 milyona yakın Kur'an-ı Kerim'in dağıtımını yaptık.
1: Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e bağlılığından ve güzel okuyuşlarından etkilendiğini ifade eden Turan, eğitim kadrosuna ve öğrencilere destek olanlara teşekkür etti.
4: O kadar güzel Kur'an okuyan, o kadar güzel hafızlarımız var ki aramızda. Ben onları gördüğüm anda çok çok mutlu oldum. Bazen insanın gören, bizdeki gören gözünden daha ziyade kalp gözünün açık olması muhteşem bir şey. Bu yavrularımızın kalbiyle gördüğünü, kalbiyle hissettiğini ve şükürler olsun Kur'an'a müthiş hizmet ettiklerini gördük.
1: Braille alfabesiyle hazırlanan Kur'an-ı Kerimlerin, görme engelli öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i kendilerinin okuyabilmelerine ve öğrenme süreçlerini sürdürmelerine katkı sunması amaçlanıyor.
0: Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfus 9.583.059 kişiye ulaştı. Yaşlıların toplam nüfus içindeki payı %11,1'e çıktı. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop, en düşük olduğu il ise Şırnak olarak kayıtlara geçti.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan istatistiklerle yaşlılar verili Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığını ortaya koydu. Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 9 milyon 583 bin kişiye ulaşırken yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %11,1 oldu. Yaşlı nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında 65 ile 74 yaş aralığı ilk sırada yer aldı. Türkiye'deki hanelerin %26,1'inde en az bir yaşlı fert yaşıyor. En az bir yaşlı bireyin bulunduğu hane sayısı 7 milyon 46 bin olarak hesaplandı. Yaşlı nüfusun iş gücüne katılma oranı %12,9 olarak hesaplandı. TÜİK'e göre, illere göre yaşlı nüfus oranları incelendiğinde ise Karadeniz bölgesindeki illerin üst sıralarda yer aldığı görüldü. Sinop, %21,7 ile yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il oldu. Sinop'u Kastamonu'yla Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise %3,8 ile Şırnak olarak belirlendi. Şırnak'ı Şanlıurfa'yla Hakkari takip etti. Nüfus projeksiyonları Türkiye'de yaşlanma eğiliminin gelecek yıllarda da devam edeceğine işaret ediyor.
0: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kullanımı yaygınlaşan akıllı cihazlar siber saldırıların hedefi haline gelebiliyor. Sokak kameralarından bebek telsizlerine, robot süpürgelerden arabalara kadar pek çok cihaz siber saldırıların hedefi oluyor. İstihbarat örgütleri ve hackerlar bu cihazlara sızarak hem görüntü hem de kritik bilgiler elde edebiliyor.
1: Güvenlik kameraları, akıllı ev cihazları ve araç sistemleri bir ajan görevinde kullanılabilir. Günlük hayatı kolaylaştıran bu teknolojiler, siber saldırılarla birer istihbarat aracına dönüşebiliyor. Üstelik tehdit yalnızca kişisel mahremiyetle sınırlı değil. Kameralardan elde edilen görüntüler askeri operasyonlarda ve hedef belirleme süreçlerinde de kullanılabiliyor. Siber casuslukta kameraların yanı sıra araç sistemleri de önemli bir hedef haline geliyor. Araçların multimedya sistemlerine sızabilen teknolojiler, araç içindeki konuşmaların dinlenmesine ve kişilerin hareketlerinin takip edilmesine imkan sağlayabiliyor. Uzmanlara göre yapay zeka, siber saldırıların etkisini artıran unsurlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Zayıf şifrelerin kırılması, çok sayıda şifre kombinasyonunun denenmesi ve ele geçirilen görüntülerin hızla analiz edilmesi gibi durumlarla saldırganlara önemli avantajlar sağlıyor. Ayrıca ajanlık faaliyetlerinde kullanılabilecek aletler yalnızca güvenlik kameralarıyla da sınırlı değil. Televizyon ve cep telefonlarının yanı sıra bebek telsizleri ve robot süpürgeler gibi ev içindeki cihazlarda ortaya çıkan güvenlik açıkları da korkutucu boyutlara ulaştı. Bu ve benzeri teknolojik cihazlar kullanıcıların özel görüntülerinin ve kişisel bilgilerinin başkalarının eline geçmesine neden olabiliyor. Kimi ülkelerde araç içi güvenlik ve takip sistemlerinin veri toplama kapasitesi de ulusal güvenlik ve kişisel verilerin korunması tartışmalarını beraberinde getiriyor. Uzmanlar, cihazların yazılımlarını düzenli olarak güncellemek, tahmin edilmesi zor ve her cihaz için farklı şifreler kullanmakla birlikte varsayılan şifreleri değiştirmek ve güvenilir markaları tercih etmeyi öneriyor. Günümüz dünyasında siber güvenlik yalnızca bilgisayarlardaki dosyaları korumaktan ibaret değil. Evinizdeki bir kamera, bebeğinizi izlediğiniz bir telsiz ya da aracınızdaki bir sistem, gerekli güvenlik önlemleri alınmadığında mahremiyetinizi ihlal eden bir araca dönüşebilir.
0: Bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik kıymetli izleyenler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere hayırlı bir akşam diliyoruz. Günün çizgisiyle kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyoruz.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira, SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 789

0: karşısında sizleri bekliyor. Diyarbakır'da lezzetin, kalitenin ve mutluluğun adresi Diyar Elit Pastaneleri. Taptaze pastalar, enfes tatlılar, nefis kuru pastalar, mis gibi börekler, poğaçalar ve çay saatlerinize eşlik eden eşsiz lezzetler Diyar Elit'te. Özel günlerinizde yaş ve kuru pastalarımızla sevdiklerinize tatlı mutluluklar yaşatın. Diyar Elit Pastaneleri şubelerimize bekliyoruz. Gaziler Şubesi, Musa Anter Caddesi, Yıldız 12 Sitesi 6, Kayapınar. Bağlar Şubesi, Bağcılar Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi, Demet Evler Camii aşağısı. Telefonlarımız 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Diğer elit pastaneleri, lezzetin en elit hali.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
8: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda...

0: işleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı FM.
3: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

0: Şeddat İbni Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bağışlanmak için duaların başı şu duadır.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent halaktani ve ana abduke وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
0: Ey Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni yarattın ve ben senin kulunum. Gücüm yettiğince senin ahdin ve vaadin üzerineyim. Yapmış olduklarımın şerrinden sana sığınırım. Senin üzerime olan nimetlerini ve yapmış olduğum günahları ikrar ederim. O halde günahlarımı affet. Çünkü senden başkası günahları kesinlikle affedemez. Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ekledi. Eğer bir kimse sabah sağlam inançla bu duayı okur da akşam olmadan ölürse cennet ehlinden olur. Eğer bir kimse de gece sağlam inançla bu duayı okur da sabah olmadan ölürse cennet ehlinden olur.

0: ve mahzende günlerini tesbih yerine sayan bir yürek.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
3: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Sabit bin Kays'ın endişesi ve Allah Resulü'nün onu müjdelemesi. Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bir süre Sabit bin Kays'ı görememişti. Sabit'e ne oldu? Hiç ortalıkta görünmüyor diye sordu. Birisi, ey Allah'ın Resulü, ben Sabit'in durumunu gidip sizin için öğreneyim dedi. Ve Sabit'in yanına gitti. Onu evinde başını eğmiş ve oturur bir vaziyette buldu ve nedir bu halin diye sordu. O da, durum çok fena. Çünkü Sabit sesini Resulullah'ın sesinden daha fazla yükseltiyor. Onun şimdiye kadar yaptığı ameller hiç hükmündedir. Artık Sabit cehennemliktir diye cevap verdi. Sabit ile görüşen sahabi, Peygamberimize gelerek Sabit'in söylediklerini aktardı. Daha sonra o sahabi büyük bir müjde ile ikinci kez Sabit'in yanına geldi. Çünkü Peygamberimiz o sahabiye, Sabit'e git ve ona sen cehennemliklerden değilsin, bilakis cennet ehlindensin diye söyle buyurmuştu. Sabit'in kızından gelen bir rivayette ise şöyle denmiştir. Babamdan şunları naklettiğini duymuştum. Allah kibirle kasılan, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Ayeti inince eve kapandım. Kapıyı arkadan sürmeleyip ağlamaya başladım. Durumum Resulullah'a haber verilince Resulullah beni huzuruna çağırdı. Ben ey Allah'ın Resulü, Allah kendini beğenip övünen kimseleri sevmediğini buyuruyor. Halbuki ben güzelliği ve kavmime efendilik yapmayı seven biriyim dedim. Resulullah, sen o kimselerden değilsin. Sen övülesi bir hayat yaşıyorsun. Hayırlı bir şekilde öleceksin. Ve Allah seni cennetine koyacak buyurdu. Hazreti Ömer'in içki meclisini fark edince yolunu değiştirmesi. Abdurrahman bin Avf anlatıyor. Bir gece vakti Hazreti Ömer ile birlikte Medine'de gezerken evin birinde lamba yandığını fark ettik. Eve doğru yöneldik. Eve iyice yaklaştığımızda kapının kilitli olduğunu gördük ve içeriden yükselen anlamsız sesler duyduk. Hazreti Ömer elimi tuttu ve ''Bilir misin bu ev kimindir?'' diye sordu. ''Ben, bu Rabia bin Ümeyye bin Halef'in evidir. Şu anda içki alemi yapıyorlar. Ne yapalım?'' dedim. Hazreti Ömer, ''Kanaatimce biz Allah'ın yasakladığı bir iş yaptık. Zira Allah-u Teala gizli gizli Müslümanların ayıbını araştırmayın buyurmuşken biz onları tecessüs ettik.'' dedi ve onları kendi haline bırakarak oradan ayrıldı. Hazreti Ebubekir'in hastalandığında Hazreti Fatıma'ya gelerek ondan helallik istemesi. Şâbî anlatıyor. Hazreti Fatıma hastalandığı zaman Ebubekir Sıddık onu ziyarete geldi ve yanına girmek için ondan izin istedi. Hazreti Ali, "Ya Fatıma, Ebubekir senin yanına gelmek için izin istiyor. İzin veriyor musun?" dedi. Hazreti Fatıma, "Evet." dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir'e izin verdi. Sıddık-ı Ekber, Hazreti Fatıma'nın yanına vardı ve ondan helallik isteyerek şöyle dedi. ''Vallahi yurdumu, malımı, ailemi ve akrabamı sadece ve sadece Allah'ın, Resulünün ve siz Ehl-i Beyt'in hoşnutluğu için terk ettim.'' Daha sonra da ondan hakkını helal etmesine rica etti. Hazreti Fatıma da hakkını helal etti. Hazreti Ömer'i yaralı vaziyette gören Hazreti Süheyb'in ağlaması. İbn-i Sirin anlatıyor. Hazreti Ömer yaralandığı zaman kendisine içecek bir şey getirildi. İçti ama içtiği sıvı yarasından geri çıkıverdi. Bunu gören Süheyb, ''Ah Ömer'im, vah benim kardeşim. Senden sonra bizleri kim yönetecek?" diyerek feryat edip ağlayınca Hazreti Ömer, "Sus kardeşim.
ölümünden sonra ağıt yakılan kimseye azap edildiğini bilmiyor musun?" diye karşılık verdi. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
3: Şimdi reklamlar.
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
5: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
7: Telefon 0534 927 99 21.
8: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Diyarbakır'da lezzetin, kalitenin ve mutluluğun adresi Diyar Elit Pastaneleri. Taptaze pastalar, enfes tatlılar, nefis kuru pastalar, mis gibi börekler, poğaçalar ve çay saatlerinize eşlik eden eşsiz lezzetler Diyar Elit'te. Özel günlerinizde yaş ve kuru pastalarımızla sevdiklerinize tatlı mutluluklar yaşatın. Diyar Elit Pastaneleri şubelerimize bekliyoruz. Gaziler Şubesi, Musa Anter Caddesi, Yıldız 12 Sitesi 6, Kayapınar. Bağlar Şubesi, Bağcılar Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi, Demet Evler Camii aşağısı. Telefonlarımız 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Diğer elit pastaneleri, lezzetin en elit hali.
9: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik gönülle

0: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
3: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 00.
4: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 87 82.
5: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 87 82.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530

0: 621-5751.
1: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
4: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، احفظ الله تجده أمامك. Oğlum, Allah'ı koru ki onu önünde bulasın. Allah Allah. Allah'ı koru ki onu önünde bulasın. Allah'ı önünde bulasın. Peki Allah'ı önümüzde bulmayı nasıl anlayacağız? Bunu Ebu Hureyre Efendimizin rivayet ettiği bir hadisi kutsiyle ben anlatmaya çalışayım. Bakın, hadisi kutside Rabbimiz şöyle buyuruyor: Kim ki benim velilerimden birine düşmanca tavır alırsa ben ona harp ilan ederim. Ben ona savaş açarım. Kim ki benim evliyamdan, benim velilerimden birine harp ilan ederse, düşmanca tavır alırsa ben ona savaş ilan ederim. Peki Allah'ın velisi kim? Veli deyince işte gökte uçan, yerde alan, gökte yiyen, gaybı bilen, denizde yürüyen, kalpten geçeni bilen bir varlık olarak filan tanıtmaya çalışmışlar. Öyle değil. Onlar Allah'ın sıfatları. Bakın, bir adam denizde yürürse dövülür, dövülür. Niye? Böyle bir kulluk yok. Denizde yürüyün diye Allah bizden bir şey istememiş. İsteseydi şu anda her birerimiz denizde yürümeye çabalayacaktık. İçinizde denizde yürümeye uğraşan falan var mı? Yok ki böyle bir kulluk ya. Yok ki böyle bir kulluk. Kalpten geçeni bilen sadece Allah'tır. Duvarın arkasını önünü bilen sadece Allah'tır. Allah sıfatlarını üzerinde taşıdığını iddia eden bir kişi övülmez, dövülür. Onlar veli değil. Veli ne ya? Veli, bakın, Allah'ı emrettiğini emreden, Allah'ın yasakladığını yasaklayan, Allah adına konuşan, Allah adına sevdiren, Allah adına Allah'ın sevdiklerini sevdiren, Allah'ın nefret ettiklerinden insanları nefret ettiren, Allah adına emreden, Allah adına nehyeden kişi işte Allah'ın velisidir. Evliyaullah budur. Kim ki benim adıma konuşan, benim sevdiklerimi topluma anlatan, benim ayetlerimi topluma anlatan, benim peygamberimin sünnetini topluma anlatan, benim velilerimden birine düşmanca bir tavır alırsa ben ona savaş ilan ederim diyor Allah. Hadisin devamını okuyorum. Sonra diyor ki Rabbimiz, kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli hiçbir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerle en güzel bana yaklaşır. Bu ikinci bölümden de şunu anladık. Demek ki Allah'a yaklaşmanın yöntemi farzları yerine getirmekten geçermiş. Farzları yerine getirmeyen birisinin Allah'a yaklaşması mümkün değilmiş. Hadisi kutsinin devamı, farzları yerine getirmekle birlikte nafileleri de işleyerek kulum bana öyle yaklaşır, öyle yaklaşır ki ben onu severim. Allah Allah. Allah diyor ki ben o kulumu severim, onun sevdiklerini severim, onun sevmediklerinden ben de nefret ederim. Allah Allah. Allah kulunun sevdiklerini seviyor, dostlarını dost biliyor, düşmanlarını düşman biliyor. Hadisin devamında diyor ki kulum ölümü sevmez, ben de sevmem. Kulumun sevmediğini ben de sevmem ama şu mihnetler diyarından, şu sıkıntılar diyarı dünyadan onu mutluluk diyarı bir cennete ulaştırmak için sevmeye sevmeye onun canını alıyorum diyor. Yani bu alemde tereddüt ettiğim bir tek şey var, kulumun canını almak diyor. Allah Allah. Allah kulunun canını alma konusunda tereddüt ettiğini söylüyor. Çünkü kulum ölümü sevmez, ben de onun sevmediğini sevmem ama onu cennete ulaştırmak için mecburen onun canını alıyorum dedikten sonra bakın şöyle buyurur. Kulum bana nafilelerle, farzların dışında işlediği nafilelerle öyle yaklaşır, öyle yaklaşır ki ben onun gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili, tutan eli, yürüyen ayağı, hisseden kalbi olurum. Allah Allah. İşte peygamberimiz ne dedi? Allah'ın emir ve yasaklarını öyle gözet ki oğlum Allah'ı önünde bulasın. Ne demek Allah'ı önünde bulmak? Yani Allah onun önüne geçmiş, ona yol gösteriyor. Onun gören gözü Allah olmuş,
İşiten kulağı Allah olmuş, konuşan dili Allah olmuş, tutan eli Allah olmuş, yürüyen ayağı Allah olmuş. Yani söyleyin Allah aşkına, böyle bir kulun dilinden yalan söz çıkar mı? Asla. Küfür çıkar mı? Hayır. Allah'la konuşan bir kulun ağzından, dilinden haram ve küfür çıkmaz ki artık. Allah'la gören bir kişi 12'den vurur. Görüşü keskindir. Allah'la gören bir kişi harama bakmaz. Kesinlikle kötü filmleri seyretmez. Çırılçıplak insanları seyretmez. O göz artık Allah'la görür hale gelmiş. Allah'la işiten bir kulak harama kulak verir mi? Allah'la dop dolu olmuş bir gönüle Allah sevgisinden başkalarının sevgisi girebilir mi? Allah'la tutan bir el harama uzanabilir mi? Allah'la yürüyen bir ayak harama gidebilir mi? İşte bakın Peygamberimiz diyor ki Allah'ı gözet ki onun kitabına, onun elçisinin sünnetine öyle bir sarıl ki ey Abdullah tecidhu emameke Allah'ı önünde bulasın. Yani Allah mihmendarın olsun, Allah kılavuzun olsun, Allah senin yol göstericin olsun. Peygamber Efendimiz bir başka hadisi şeriflerinde bu konuyu şöyle anlatıyordu. İttegu firasetel mümin. Aman müminin firasetinden sakının. Öyle değil. Hep takvayı böyle tarif ettiler. Aman sakının. İttegullah. Allah'tan sakının. Yok ya. Allah'tan korkun. Yok ya. Allah yılan çıyan mı ki korkalım ya? Niye korkacağımışız Allah'tan? Allah'la yol bulan. Allah'a sorun. Hayatınızı Allah'a sorun. İttegu firasetel mümin. Aman müminin firasetinden sakının, kaçının falan değil. Müminin firasetiyle yol bulun. Mümine sorun. Müminin yanı başında olun. Mümine soracak kadar yakın olun. Çünkü فَاِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللّٰهِ O Allah'ın nuruyla bakar. Mümin Allah'ın kitabıyla bakar. Peygamber aleyhisselamın sünnetiyle bakar. Onun görüşü isabetlidir. Onunla istişare edin. Yine Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in basiret olduğu anlatılır. قَدْ جَاءَكُمْ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size basiretler geldi. Rabbinizden size gözlükler geldi. فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ Kim o gözlükleri gözüne takarak hadiselere bakarsa o kendi lehine. 12'den vurur o, isabetli karar verir. Çünkü Allah'ın ayetlerinin gözlüğüyle hadiselere bakabilen kişinin görüşü keskinleşmiştir, basireti açılmıştır. Kim onlarla görürse kendi lehine ama وَمَنْ عَمِيَ Kim de ama kalmak isterse hayır hayır ben Kur'an'ın gözlüğüyle filan bakmak istemiyorum derse فَاَلَيْهَا O da kendi aleyhine iş yapmış olur. Önceki derslerimin birisinde şöyle net ve açık bir örnek vermiştim. Yeri gelmişken aynı örneği burada bir daha söyleyeyim. Bakın tepeden tırnağa örtülü Hazreti Fatıma annemiz kadar tesettürlü bir kadın sokaktan geçse buna üç türlü bakış var demiştim. Bir kafirin bakışı. Sokaklarımızı, caddelerimizi şu örümcek kafalılardan hala temizleyemedik. Şunlardan sokaklarımızı hala temizleyemedik diye gayızla, kinle kudurarak o kadını yok edercesine ona bakan bir kafirin gözü. Böyle bir bakış var. İkinci bir bakış var. Karısına, kızına o kadının kıyafetini tavsiye edecek kadar "Yav hanım siz de böylece giyinin, bak ne güzel giyinmiş. Kızım gel sen de böylece giyin, bak bu kadın ne güzel giyinmiş" diye o kadının kıyafetini karısına kızına tavsiye edecek kadar beğenen bir müminin bakışı, bir de benim bakışım. Benimki farklı mı? Benimki farklı. Benimki nasıl? Ben de şöyle bakıyorum. Ya ne güzel giyinmiş Fatıma annemiz gibi. Keşke vakarla evinde otursaydı da kırıtarak sokağa çıkmasaydı, cahiliye kırıtışıyla sokağa çıkmasaydı. Ben nereden kazandım bu bakışı, bu gözlüğü? Ahzab suresinde. Ahzab suresinde Allah diyor ki وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Ey hanımlar evlerinizde vakarla oturun. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ Cahiliye kırıtışına benzer kırıtarak sokağa çıkmayın. Bitti. Zaruri bir ihtiyacınız olmadıkça, yanınızda mahreminiz olmadıkça sokağa çıkmayın diyor. Bu bakışı ben nereden kazandım? Ben bu bakışı Ahzab suresinden kazandım. Evet, Peygamber aleyhisselam İbn Abbas Efendimiz'e bunları söyledi. Bakın devamında şunları söyledi. İza se'elte fes'elillah. Oğlum, isteyeceğin zaman sadece Allah'tan iste. Sakın ağyarın kapısında dilencilik yapma. Başkalarından bir şey isteme. İsteyeceğin zaman sadece Allah'tan iste. Çünkü mülk olandan bir şey istenmez ki. Biz hepimiz mülküz, mülk. Biz malik değiliz. Biz Allah'ın mülküyüz.
Mülk olandan bir şey istenmez ki. İstenen maliktir. Malikten istenir. Allah'tan istenir. Mesela birisinden bir şey istediniz. Adam tam istediğinizi verecekken ölüverdi. Hani bir söz var ya, duvara yaslanma yıkılır, adama yaslanma ölür diye bir söz var ya. Öyleyse Allah'tan isteyin isteyeceğinizi. Ne isteyecekseniz. Saliha bir kadın mı istiyorsunuz? Allah'tan isteyin. Salih bir koca mı istiyorsunuz? Allah'tan isteyin. İlim mi istiyorsunuz? Allah'tan isteyin. Rızık mı istiyorsunuz? Allah'tan isteyin. İstenecek makam Allah'tır. Ve ize sta'ante festa'in billah. Bir de sığınacağın zaman oğlum diyor Peygamberimiz İbn Abbas Efendimiz'e, sadece Allah'a sığın. Allah'tan başka birilerine sığınma. Aman birilerinin koltuğunun altına girmeye kalkışma. Ben falan zata sığınmışım. Ben falan zatın tekkesinde bir çorba içmişim. Ben falan zatın eteğinden yapışmıştım. O beni cennete deme. Sadece Allah'a sığın. Çünkü sığınılacak tek yer var, tek merci var, o da Allah. Affedersiniz, köpekler var. Eğer köpeklerin sahibi çoban oradaysa korkmanıza gerek yok. Çünkü oş dedi mi köpekler çobanı dinler. Köpeklerin sahibi çoban. Bütün varlıkların sahibi Allah'a sığındınız mı? Kimden korkacaksınız da ya? Kimden korkacaksınız da? Tüm varlıkların boyunlarındaki ipin ucu elinde olan Allah'a sığındınız mı? Kimden korkacaksınız da? Mesela şu anda bakın, ben bilmiyorum, sağımdan bir akrep mi yaklaşıyor? Solumdan bir yılan mı geliyor? Arkamdan bir zehirli örümcek mi yaklaşıyor? Yoksa buradan çıktıktan sonra bu adam uzun yıllar konuştu, çok konuştu, çok da ileri gitti. Şunun işini bitirelim diye birisi tabancayı beynime mi dayayacak? Bilmem ki ben bilemem. Ben tedbir de alamam. Her şeyi bilmem mümkün değil. Ben sadece tüm varlıkların sahibine sığındım mı? Kimseden korkmam. Tüm varlıkların boyunlarındaki ipin ucu Allah'ın elinde olduğuna göre ben ona sığınacağım. İşte bakın, burada sevgili Peygamberimiz oğlum diyor, sadece sığınacağın zaman Allah'a sığın. Böylece sevgili Peygamberimizin bir hadisini tanımaya çalıştık. Önümüzdeki hafta Peygamber Efendimizin bir başka hadisi şerifiyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tuğbi ileyk. والحمد لله رب العالمين

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: ...29 Temmuz Sur'da... ...güzel günler umuduyla... ...yeni açmış bir güle füze düştü... ...Ağustos'a ateş... ...bir nehir soluyor minicik ellerin...

Topraklarında içtin ateşini Beyrut'un, yeryüzü perişan, milyarlarca dilsiz şeytan, bin kez tanıdık Siyonistleri, bebekleri katleden vahşi.

Öfkemiz direniş, doğra doğra büyüyor bildik bir fırtına. Tavında iman, tavında yumruk, söz bitti, fecir rengiyle boyalı düşlerimiz.

göğün solduğunu duydu herkes, gördü. Ey vicdan, ey halk, gün adanış günü, direniş günü, gün adanış günü.

Kesi bekuştun uzin dan serin heldaye Ev suneta enbiya u evliyayı khuedaye Zelil buye çi kesi devjibiri berdaye Veset u şiret tamizgi

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542-234-7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira. Ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın. 0553-741-5121. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
3: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
2: Diyarbakır'da lezzetin, kalitenin ve mutluluğun adresi Diyar Elit Pastaneleri. Taptaze pastalar, enfes tatlılar, nefis kuru pastalar, mis gibi börekler, poğaçalar ve çay saatlerinize eşlik eden eşsiz lezzetler Diyar Elit'te. Özel günlerinizde yaş ve kuru pastalarımızla sevdiklerinize tatlı mutluluklar yaşatın. Diyar Elit Pastaneleri şubelerimize bekliyoruz. Gaziler Şubesi, Musa Anter Caddesi, Yıldız 12 Sitesi 6, Kayapınar. Bağlar Şubesi, Bağcılar Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi, Demet Evler Camii aşağısı. Telefonlarımız 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Diğer elit pastaneleri, lezzetin en elit hali.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran.

0: Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
1: Telefon 0534 927 99 21.
2: Medine Hac malzemeleri toplam ve perakende satış mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
3: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
3: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali. Hal Kavşağı.

0: anda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı Efendim.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Yılanla Çoban. Hükümdar bir gece bir rüya gördü. Yüreğini bir korku sardı. Bir türlü içi rahat edemeyen hükümdar, ertesi sabah veziri ve yardımcılarını topladı ve rüyasını anlattı. Fakat hiç kimse hükümdarın rüyasını yorumlayamadı. Ülkeye haber saldı. Tellallar,
2: "Duyduk, duymadık demeyin. Hükümdarımız bir rüya görmüştür. Rüyasını bilip de yorumlayana 50 altın verilecektir. Bilmezse kellesi kesilecektir."
1: Ömrü hep çobanlık yapmakla geçen biri,
3: "Yeter gayri. Bunca fakirlik canıma tak etti. Gidip hükümdara varayım."
1: diye düşündü. Yola düştü. Yolda birden tiz bir ses duydu. Bu yılanın sesiydi.
4: "Sss, çoban kardeş, istersen sana yardım edebilirim."
3: "Yardım mı? Nasıl?"
4: "Sss, hükümdarın nasıl bir rüya gördüğünü sana anlatır ve yorumumu da söylerim. Yalnız bir şartla ki buna karşılık alacağın 50 altının yarısını bana getireceksin. Söz mü?"
3: "Söz, getireceğim."
1: Yılan çobana hükümdarın nasıl bir rüya gördüğünü ve yorumunu tane tane anlattı. Çoban neşeyle hükümdarın huzuruna çıktı.
2: "Bre çoban, söyle bakalım ben nasıl bir rüya görmüşüm?"
3: "Şey sultanım, siz rüyada gökten kurt yağdığını gördünüz."
1: Gözleri fal taşı gibi açılmış olan hükümdar,
2: "Doğru söylersin çoban. Madem rüyamı bildin, ne anlama geldiğini de biliyorsun demektir."
3: "Evet sultanım, rüyanızın yorumu şudur ki halkınıza karşı adaletinizi daha da artırın. Zira halkın kurtlar gibi birbirine düşmüş, birbirini yiyor."
2: "Doğru dersin bre çoban."
1: Çoban 50 altını alıp sevinçle saraydan ayrıldı. Yılanla karşılaştı.
4: "Çoban kardeş, unutmadın değil mi? 50 altının yarısını bana verecektin."
1: Altınların elinden gideceği endişesine kapılan çoban, yerden bir taş kaptığı gibi hiç düşünmeden yılana attı.
3: "Al sana altın, altın senin neyine?"
1: Başı yaralı bir halde deliğine kendini ancak atan yılan zor kurtuldu. Bir müddet sonra hükümdar ikinci bir rüya gördü. Çobanı getirmeleri için haber saldı.
3: "Eyvah, eyvah, ben ne yapacağım şimdi?"
1: Aklına yılan geldi. Hemen koştu yılana. Deliğinin yanında dil döküp özür üstüne özür diledi. Sonunda insafa gelen yılan çobana acıdı.
4: "Bak, bu defa hükümdar 100 altın verecek ama yarısını bana getireceksin."
3: "Söz, söz getireceğim. Sana 50 altın getireceğim."
1: Yılan ikinci rüyayı ve yorumunu çobana söyleyince çoban büyük bir güven içinde saraya vardı.
3: "Sultanım, siz rüyanızda gördünüz ki gökten binlerce tilki yağıyor."
2: "Evet, doğru dedin. Ya yorumu? Yorumu nedir?"
3: "Sultanım, halkınıza karşı olan adaletiniz yeterli değil. Halk kurtken şimdi tilkileşti. Herkes birbirini kandırıyor."
2: "Çare nedir ey çoban?"
3: "Sultanım, çare adaletinizi biraz daha arttırmaktır."
1: Yüz altını alan çoban neşe içinde yola çıktı. Tam yılanın deliğine yakın bir yerde 50 altının elinden çıkacağı aklına geldi.
3: "Yılan 50 altını ne yapacak ki? En iyisi şu tepeyi dolanıp arkasından gideyim de ona hiç görünmeyeyim."
1: Dediği gibi de yaptı. Fakat çobanın sevinci fazla sürmedi. Kısa bir müddet sonra hükümdar bir rüya daha gördü. Yine yorumlayan çıkmayınca çobana haber salındı. Etekleri tutuşan çoban soluğu yılanda aldı.
4: "Bak çoban kardeş, bu defa hükümdar 150 altın verecek. Eğer hepsini bana getirirsen sana yardım ederim."
3: "Söz, söz, hepsini sana getireceğim."
1: Üçüncü rüyayı ve yorumunu alıp yola koyuldu. Saraya varınca hükümdarın huzurunda,
3: "Sultanım, siz rüyanızda gördünüz ki gökten sürü sürü koyun yağıyor. Öyle değil mi?
2: Evet, gerçekten de koyun yağıyordu. Fakat ey bilge çoban, rüyanın yorumu ne ola ki?
3: Sultanım, uyguladığınız adalet neticesini verdi. Halkınız artık koyun gibi uysal. Kimse kimseye ne haksızlık ediyor ne de kandırıyor. Bu şekilde böylece devam edin.
1: Çoban aldığı 150 altını gönül rahatlığıyla yılana verdi.
4: Bunu kendi marifetin sayma çoban kardeş. İlkinde sen kurtlardan bir kurttun. Bana saldırdın ve hissemi zorla aldın. İkincisinde de tilkilerden bir tilkiydin. Hisseme düşen altınları alıp arkadan dolanıp gittin. Hile yaptın. Ama üçüncüsünde sen de koyunlardan bir koyun oldun. Uysal uysal 150 altını getirip verdin. Yoksa marifet sende değil.

Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Asur Kalesi. Asurlular tarafından yapıldığı tahmin edilen kale, Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunmaktadır. Şehrin önemli tarihi kalıntıları arasında olan Asur Kalesi'ni stratejik bir önem kazanılması amacıyla çevresi derin vadilerle çevrilmiştir. Kalenin üzerinde yağmur suyu kuyuları ve tüneller açılmıştır. Tüneller, savaş zamanlarında yer altından güvenli bir kaçış yolu olarak kullanılmıştır. Diyarbakır'ın tarihi değerleri arasındaki Asur Kalesi, ziyaretlerinize dahil olabilecek en güzel noktalardan biridir. Şehrin mistik atmosferinde yapacağınız yolculuğunuza Asur Kalesi'ni dahil edebilirsiniz.

0: doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru sözlülüğe devam ettikçe Allah katında sıddık olarak yazılır. Yalan söylemek fenalığa, fenalık da cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye devam ederse Allah katında yalancı olarak yazılır.
1: Bir hadis, bir ders.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
5: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
6: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
8: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur.

0: kumpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
1: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537-726-73-42.
2: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
0: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
0: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan

0: ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı FM.
0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
3: Bölüm. Esirleri kurtarmak için gelenler oluyordu. Meşhur Velid bin Mugire'nin oğlu Velid de esirler arasındaydı. Bir gün Velid'in iki kardeşi Halid ve Hişam, kardeşlerini kurtarma maksadıyla Medine'ye ulaştılar. Hişam, Velid'in üvey kardeşiydi. İstenileni vermek istemiyordu. Uzun süren bir pazarlık sonunda, babaları Velid bin Mugire'nin zırhını ve silahını vererek Velid'i kurtardılar ve Mekke'ye doğru yola çıktılar. Zülhuleyfe denilen yere kadar geldiler. Burası Medine'ye 60 kilometre kadar uzaklıktaydı. Orada kondular, yediler, içtiler ve uyudular. Bu arada Velid yavaşça doğruldu. Yanındakilerin uyuduklarına iyice emin olduktan sonra geldiği yöne döndü. "Ver elini Medine" dedi ve ilerlemeye başladı. Saatlerce sonra uyanan iki kardeş yanlarında Velid'i göremediler. Bir ihtiyacı için ayrılmış olabileceği düşüncesiyle bir zaman beklediler. Gelen giden yoktu. "Mekke'ye gitmiş olmalı," dedi Hişam. "Neden bizi bırakıp gitsin? Beraber gidiyoruz ya. Özlemiştir. Bir an evvel kavuşmak istemiş olabilir." Bu arada Mekke cihetine doğru hiç iz bulamayıp, aksine geldikleri tarafa gittiğini gösteren izler gördü Halid. "Velid yine Yesrib'e dönmüş olmasın Hişam? Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama niye gitsin oraya? Biz zaten oradan geliyoruz." Halid birkaç saniye düşündü. "Velid Yesrib'e gizlice girip orada bir iki kişiyi öldürmeye gitmiş olamaz mı?" Akla yatıyordu bu düşünce. Şimdi kendileri ne yapmalıydı? Tekrar Medine'ye gitmek, onu aramak vardı. Ama ya Velid gerçekten böyle bir yola başvurduysa, o zaman Velid'in yerine kendilerini tutup öldürmeleri işten bile değildi. Bu işin sonunda ölümle bitmesi mümkündü. "Bu halimizle Mekke'ye dönemeyiz ey Hişam. Onlara varıp Velid'i hem kurtardık hem kurtaramadık demek de bana güç geliyor. Hem babamızın zırhını ve silahını da verdikten sonra. Hele bir karnımızı doyuralım. Bu arada düşünme imkanını buluruz." Yemekten kalkarken Halid kardeşine döndü. "Benim kararım Yesrib'e bir daha gitmek. Nelerin olup bittiğini öğrenmektir. Hiç olmazsa Velid'i ne yaptınız diyenlere doyurucu bir cevap verme imkanını bulmuş oluruz. Sen ne dersin ey Hişam?" "Lat hakkı için ben de aynen öyle düşünüyorum ey Halid. Kalk hemen gidelim." Yesrib yolu tutuldu. Saatlerce deve sırtında ilerledikten sonra Medine hurmalıkları göründü. Doğru Neccaroğulları yurduna geldiler. Resulullah Efendimiz'i bulup durumu ona anlatacaklardı. Bir başkasına mesele açılsa ve korktukları gibi Velid de bir şeyler yapmış olsa onun yerine iki kardeşi ceza vermeye kalkan bulunabilirdi. Mescidin önünde develerinden inmek üzereyken Halit gözlerini ovuşturdu. Bir daha baktı. ''Benim gördüğümü sen de görüyor musun ey Hişam?'' diye fısıldadı. ''Evet, şaşmamak elde değil.'' Velid mescidin önünde oturmuş, birkaç kişiyle sohbet ediyordu. ''Peki neden geldin buraya?'' ''Görüyorsun, arkadaşlarla konuşuyorum.'' ''Peki neden geldin buraya?'' ''Müslüman olmak için.'' ''Sen biraz şöyle gelir misin?'' Velid yerinden kalktı. Beraberce birkaç adım attılar. Velid köşeye çekildi. Halit yavaşça sordu. ''Ciddi misin bu sözünde ey Velid?'' ''Ciddi olmasam döner gelir miydim?'' O zaman Halid'in tepesi attı. ''Bre düşüncesiz adam, madem Müslüman olacaktın, neden bizi buralara getirdin? Neden kendini kurtarmak için babamızın aziz yadigarını elimizden çıkarmaya sebep oldun? Sen de pekala biliyordun ki biz ailece onlara büyük değer verirdik. Ben Kureyş'in Velid kurtuluş akçesi ödemekten korktu da Müslüman oldu demesini isteyemezdim. Arzu ettim ki herkes gibi bana da fidye ödensin. Daha sonra gelip kendi isteğimle Müslüman olduğum bilinsin. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Artık burada kalacağım. Hayatımı burada devam ettireceğim. Kararım budur. Öyle yapma, dedi Halit. Şimdi sen Mekke'ye bizimle gel. Seni kurtardığımızı, getirdiğimizi insanlar gözleriyle görsünler. Daha sonra kendi isteğinle Müslüman olduğunu anlat. Yahut anlatma. O zaman çık istediğin yere git. Düşün ki bizim de bir şerefimiz var. Herkes gidip esirini kurtarırken, Velid bin Mugire'nin oğulları gittiler, elleri boş döndüler denilmesi hoşumuza gitmez. Yoksa seni yanımızda bulamayınca Zülhuleyfe'den yürüyüp gitmemiz pekala mümkündü. Velid bu fikri uygun buldu. Yeni arkadaşlarıyla vedalaştı ve yola çıktı. Mekke'ye kadar normal şartlar altında geldiler. Fakat Mekke'ye gelince iş değişiverdi. Velid yakalandı ve hapse atıldı. Böylece Mekke'de Ayyaş bin Rebiya ve Seleme bin Hişam'dan sonra hapsedilenlerin sayısı 3 oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Velid'in bir oyuna getirilip tekrar Mekke'ye götürüldüğünü ve hapsedildiğini duyduğu zaman üzüldüler. Sabah namazlarından, rükudan doğrulduktan sonra ''Allah'ım, Velid bin Velid'e, Seleme bin Hişam'a, Ayyaş bin Rebiya'ya ve baskı altında kalan zayıf müminlere kurtuluş nasip et. Allah'ım, Mudar kabilesine baskın artır. Onlara Yusuf peygamber devrindeki kıtlık gibi kıtlık ver. Sana ve Resulüne karşı başkaldıran Lihyan, Ril, Zekvan ve Usayye kabilelerine lanet et diye dua etmeye başladılar. Cübeyr bin Mutim akrabasından bazı kimselerin fidyesini alarak Medine'ye gelmişti. Resulullah Efendimiz Cübeyr'e izzet ve ikram gösterdiler. Akşama doğru Cübeyr mescidin bir köşesinde yatıp uyudu. Akşam namazını kılmak üzere gelenler orada bir müşrikin uyumakta olduğunu gördüler. Ezan okundu. Resulullah Efendimiz namaza başladı. Cübeyr kulağına çarpan tatlı bir sesle uyandı. ''Ey Resulüm, sen hemen öğüde devam et. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne kahinsin ne de mecnun. Yoksa o bir şairdir. Biz onun bir belaya uğramasını bekliyoruz mu?'' diyorlar. ''De ki, gözetiniz. Ben de sizinle birlikte neticeyi gözetenlerdenim.'' Cübeyr bu okunanların letafetine kapılmış bulunuyordu. Resulullah Efendimiz Allah'ın kendine verdiği müstesna kabiliyetle okuyor, hiçbir edebin ulaşması düşünülemeyen edebi kelamı ruhlara sindiriyorlardı. Yattığı yerde bu ilahi kelamı dinledi. Müminler Resulullah Efendimizle birlikte rükuya gittiler. Ardı ardına iki secde ettiler. Tekrar kalktılar. Efendimiz tekrar okumaya başladılar. Yoksa ey Resulüm, onlar seni yok etmek üzere tuzak mı hazırlıyorlar? Fakat o kafirler kendileri o tuzağa düşeceklerdir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların koştukları ortaklardan münezzehtir. Eğer gökten bir parçayı düşerken görseler, birbiri üzerine yığılıp yoğunlaşmış bir buluttur derler. O halde ey Resulüm, bırak onları, ta çarpılacakları o ölüm gününe kadar. O gün, tedbirlerinin hiçbiri zerrece kendilerine fayda vermeyecektir. Onlara yardım da edilmeyecektir. Muhakkak ki o zalimlere bundan önce de bir azap var. Fakat onların çoğu bu hakikati bilmiyorlar. Sen Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözlerimizin önündesin. Muhafaza ediliyorsun. İbadet için kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batmaya yöneldiği sırada da tesbih et. Resulullah Tur suresinin en son ayetini böylece okuduktan sonra Allahu Ekber diyerek rükuya eğildi. Müminler de onunla beraber eğildiler. Cübeyr, Resulullah Efendimizin okuduğu Kur'an'ı ya dinlememiş ya da dinlemek istememişti. Fakat bu defa sanki gönlü yorulmuş, yepyeni bir ruha sahip olmuştu. Namazdan sonra Resulullah Efendimizin yanına gitti. Esirler hakkında görüştü. Söz arasında Mutim hatırlandı. O zaman Resulullah Efendimiz, ''Ey Cübeyr'' dedi. ''Baban Mutim sağ olsa da şu kokmuşlar hakkında ricacı gelseydi, onun hatırı için hepsini serbest bırakabilirdim.'' Cübeyr bu görüşmede Müslüman olmadı. Ancak oradan ayrılırken dinlediği Kur'an'la gönlünün göklerde uçtuğunu inkar edemezdi. Mekkeliler Kâb bin Eşref'i bir baba dostu, bir kara gün dostu gibi karşılamışlardı. Öylece olmasa da Medine'den çıkıp Mekke'ye kadar gelip başsağlığı dilerler miydi? Üstelik Muhammed'in düşmanlarına gidip onlara dostça el uzatmanın tehlikesi de vardı. Medine'de yaşayan bir insan olarak gidip Resulullah Efendimiz'i tebrik etmek varken, Evslileri, Hazreçlileri kutlaması gerekirken, kalkıp onların kılıç salladıkları insanları bulmak büyük bir cesaret örneğiydi. Kâb, gittiği meclislerde hürmet ve itibar görüyor, baş köşeye geçiriliyordu. Özellikle Ehli Kalip adı verilen ölüler hakkında söylediği mersiyeler dilden dile dolaşıyor, sokaklarda onun şiirlerini okuyan çocuklara rastlamak bile mümkün oluyordu. Ebu Süfyan, Medine'den Kâb bin Eşref gibi ünlü bir şairin gelip Müslümanlar hakkında hicviyeler söylemesinden son derece memnundu. Kureyş'in bütün duygularını dile getiriyor, ağlıyor, ağlatıyordu. Bir gün sohbet anında onun hakemliğine başvurdu. ''Biz semiz develeri kesip halka dağıtan, misafirlerine ikramlarda bulunan kimseleriz. Güçsüzlere yardımda bulunur, onların yapamadıkları işlerini üzerimize alırız. Hac için gelenlere yemek yedirir, su dağıtırız. Akrabamızı görür gözetiriz.'' Ebu Süfyan bunları söylerken kendi cimriliğini söze katmak istemiyordu. Ancak bu gibi iyi hallerin genel olarak Kureyş'te bulunduğunu inkar edemezdi. Daha sonra Resulullah Efendimiz'den bahsetti. ''Bizim topluluğumuzu dağıttı, ilahlarımıza dil uzattı, akıllı insanlarımızı beyinsizlikle suçladı, oğlu babadan ayırdı.'' dedikten sonra sordu. ''Bizi mi doğru yol üzerinde görüyorsun yoksa Muhammed'i mi?'' Kâb hiç tereddüt etmeden cevap verdi. ''Elbet siz onlardan daha doğru bir yol üzere bulunuyorsunuz.'' Ebu Süfyan'ı bu cevap memnun etmişti. Böyle aklı başında, sözü sohbeti yerinde, ünü etrafa yayılmış bir şairin verdiği hüküm doğru olmazsa, daha doğruyu nerede bulacaklardı? Kâb, Mekke'de bu gibi hezyanlarla kendi hıncını ortaya koyarken, bir tarafta Resulullah Efendimiz'e gelen Cibril-i Emin, Kur'an-ı Kerim'in şu ayetlerini getirmiş bulunuyordu. Görmedin mi kendilerine kitaptan nasip verilenleri? Cipt ve tağut gibi çeşit çeşit putlara inanıyor ve küfredenlere, bunlar daha doğru yoldadır diyorlar. Onlar Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık onun için asla bir yardımcı bulamazsın. Kâb ve diğer müşrikler tarafından Resulullah'ın ve arkadaşlarının aleyhine söylenen şiirlerden bir kısmı Medine'ye kadar ulaştı. Bu hicviyelere müminlerden şiir söyleme kabiliyeti olanlar cevaplar verdiler. Kâb bin Malik, Abdullah bin Revaha ve Hasan bin Sabit bunlardandı. Hatta Hasan bin Sabit, Resulullah Efendimizin emriyle şiirlerini mescitte açıkça okumuş, Efendimiz ona, ''Söyle ey Hasan, Cibril sana destek olmaktadır.'' buyurmuşlardı. Müslüman şairler tarafından söylenen bu şiirler, bir bakıma düşmana, düşmanın saldırdığı silahla karşılık verme manasını taşımaktaydı. Kâbe'nin Hıcr adı verilen alçak duvarla çevrili kısmında baş başa verip fısıldaşan iki kişi el sıkışarak ayrıldılar. Ayrılırken sadece, ''Söz veriyorsun değil mi?'' ''Sözüm sözdür ey Umeyr, sen de Safvan'a güvenebilirsin.'' sözleri duyuldu. Bunlardan biri doğruca evine vardı. Kılıcını çıkardı ve getirdiği zehirle bilemeye başladı. Bu kılıçla insanın herhangi bir yerinde küçücük bir yara açmak bile onu rahatça ölüme götürebilirdi. Karısı onun yaptıklarına bir anlam veremedi. Ortada savaş yoktu. Kılıcın bilenmesi için bir sebep de mevcut değildi. ''Nedir bu yaptığın ey Umeyr? Şimdilik bir şey sormasan iyi olur.'' Kadın sormadı. O işini bitirdi. Akşamın karanlığı bastıktan sonra yediği birkaç hurmayı boğazından indirirken eli kılıcını buldu. Beline bağladı. Nereye gittiği konusunda tek kelime söylemeden çıktı. Medine, mescidinde arkadaşlarıyla sohbet eden Hazreti Ömer dışarı çıktığı zaman çöktürülmek üzere bulunan bir deve gördü. Devenin yanındaki adamı tanır gibi oldu. İlerledi, dikkatle baktı. ''Sen Umeyr değil misin?'' dedi. ''Evet ben Umeyr'im. Cin gibi, şeytan gibi bir adam olduğu bilinen bir kişiydi. Ekmediği yerden biçmeye kalkan, her taşın altından çıkan çeşitten bir adam.'' Hazreti Ömer'in zihni, ''Bu adam hayır için gelmiş olamaz.'' düşüncesiyle doldu ve hemen içeri girdi. ''Yani bi Allah, Umeyr bin Vehb gelmiş. Bu adam hayır düşüncesiyle gelmez.'' dedi. ''Onu yanıma getirin.'' Hazreti Ömer, sonunda arzu edilmeyen bir olay çıkmasın diyerek Umeyr'i sıkıca kavradı. İçeri girdiler. ''Geliş sebebin nedir ey Umeyr?'' ''Oğluma bir iyilik yapmanızı rica etmek üzere gelmiştim. Ya bu kılıç?'' ''Kılıcın bize faydası oldu mu? Safvan bin Ümeyye ile Hıcır'da yaptığın anlaşma hakkında ne düşünüyorsun?'' Ümeyr'in dili dolaşır gibi oldu. ''Ne gibi bir anlaşma?'' Resulullah Efendimiz ona Safvan'la aralarında geçen şu konuşmayı anlattı. ''Sen, ey Ümeyr, Safvan bin Ümeyye'ye şöyle dedin. Bedir'de bu kadar adamımız öldükten sonra hayatın tadı kalmadı artık. Borcum var, karşılığı yok. Şayet benden sonra çocukların perişan olmasa gider Muhammed'i öldürürdüm. Safvan senin bu sözüne karşılık olarak dedi ki, eğer sen bu işi yaparsan ben borcunu öderim, çocuklarına bakarım. Böylece gizliden gizliye anlaştınız ve sen beni bu kılıçla öldürmek üzere gelmiş bulunuyorsun. Umeyr şaşkınlık içinde dinliyordu. Sonunda aklını başına topladı. ''Evet ey Muhammed, bunlar aynen senin dediğin gibi oldu. Safvan'la ben bunları hiç kimsenin duymayacağı şekilde konuştuk. artık ben de inanıyorum ki sen gerçekten peygambersin.'' dedi ve şehadet kelimelerini söyledi.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

Ey şehit, ey tarihin derinliklerinden mahrumların, ezilmişlerin, yalın ayakların bağrından kopup gelen feryat. Ey Bedir Ovası'nı, Uhud Dağı'nı, Kerbela Çölü'nü, Beheşti Zehra'yı ve Susa'yı, Susa'ları, mustazaf halklar için, İslam'a susamışlar için, özgürlük aşıkları için birer mesaj yurdu, birer şehadet otağı yapan kahraman, sen bir destansın. Yenilgileri zaferlere çeviren bir destan, zulüm saraylarını yerle bir eden bir destan, sen bir ışıksın. Camaran pirinin göz bebeklerinin ışığı, karanlıkta kalmışları aydınlatan, onlara yol gösteren bir ışık. Ey alkanlara bulanan beden, ey insanlığın feryadı, ey Muhammed'i mesajın havarisi, lavlar gibi fışkıran kıpkızıl kanınla, her günü aşuraya, her yeri Kerbela'ya çeviren, heyhat mine zille feryadınla, İslam için öleceksem ey kılıçlar, alın canımı çığlığınla uyuyanları uyandıran. Ey şehit, sen bir Hamza'sın, tarihin kaderini değiştiren bir Ali, bir Cafer, bir Musa, bir Ammar, bir Hüseyin'sin. Ey şehit, ey Ebu Zer'in öfkesi ve ey Zeynep-i Kübra'nın feryadı ve ey adalet terazisinin, özgürlük kervanının yılmaz bekçisi ve ey tarihin övgüsü, kanın bir volkandır, zalimlerin, tağutların, kabillerin saltanatını yerle bir eden bir volkan. Ey şehit, seninle öğrendik kanın gücünü, ölüme meydan okumayı senden öğrendik. Sen bizim için bir önder ve öğretmensin ve hep böyle kalacaksın sonsuza kadar.

İlim denizinden damla damla. İlim en hayırlı miras, takva en hayırlı azıktır. Hazreti Ali Keremallahu Vece. İlim denizinden damla damla.

Ben ilimden ayrılmışım, bir sevdaya tutulmuşum. Nasihat kar etmez bana, Resulullah'a vurulmuşum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira, SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
5: Telefon 0534 927 99 21.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.

0: Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
3: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 7503.
4: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
0: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı Efendim.

0: Geçenki bir videomda annem babam benim kırmızı çizgimdir. Onlar benim olmazsa olmazlarımdır diyorsa bir eş adayı bu bağımlı kişidir. Dolayısıyla ilişkinizi gözden geçirin demiştim. Ancak bunun üzerine az sayıda da olsa itirazlar gelmeye başladı. Tabii ki annem babam benim kırmızı çizgim. Tabii ki onlar benim olmazsa olmazlarım. Sanki ben onlara anne babanızı sevmeyin, anne babanızla bütün bağınızın koparım demek istiyorum. Fakat maalesef kitap okumazsak, kendimizi geliştirmezsek, kavramları yerli yerinde bilmezsek o zaman biz anlaşamayız. Çünkü bağlı olmak başka bir şeydir, bağımlı olmak başka bir şeydir. Benim bahsettiğim şey anne babaya, aileye bağlı olmak değil. Elbette ki bağlı olacağız. Benim eleştirdiğim ve meslek hayatımda zararını gördüğüm şey bağımlılık ilişkisidir. Bağımlılık ilişkisi bir hastalıktır. Anne babayı sevmek demek değildir. Bağlı olmak bilinçli olarak kurduğunuz bir bağın adıdır. Ama bağımlı olmak duygusal bir esaret halidir. Madde bağımlılara da böyledir. Alkol bağımlısı, internet bağımlısı böyle bir şeydir. Anne babaya bağımlı olmak bir bebeğin annesiyle olan ilişkisi gibidir. Bir bebek annesine bağımlıdır. Ona bağlı değildir. Annesini sevdiği, annesini bilinçli olarak farkındalık oluşturarak değer vermiyor annesine. Annesine ihtiyacı var. Annesini adeta sömürüyor. Emiyor annesini. Emiyor. Bütün ihtiyaçlarını annesinden gideriyor. Annesi 3 dakika ortadan kaybolsa ağlamaya, bağırmaya başlıyor. Annesi onun yanında yoksa yaşayamaz. O boyutlara geliyor. İşte biz buna bağımlılık diyoruz. Ama maalesef ki birçok anne baba çocuğumu büyüttüm dediği halde, evlendirdim dediği halde çocuğu ona bağımlı. Erkek çocuk evliliği beceremiyor. Çünkü ana kuzusu daha. Halen annesinin bağımlısı. Bu bir saygı değil, bu bir hastalık halidir. Annesiz yapamıyor, babasız yapamıyor. Her gün annesini babasını ziyaret etmek durumunda kalıyor. Bu bir sağlıklı bir ilişki olamaz ki. Buna saygı diyemezsiniz. Anne babanın hoşuna gidiyor. Anne baba bununla mutlu oluyor. Anne baba benim oğlum, o kuzu, ah kuzum benim diyor. O annesini çok sever diyor. O annesine dayanamaz diyor. Ya bu bir bağımlılık ilişkisidir. Ve böyle kişiler, bağımlı kişiler, bağlı olduğu kişiyi de yıpratır. Bebek en çok annesini yıpratır. Annesinin özgürlük alanını kısıtlar. Annesine hürriyet hakkı tanımaz. Annesinin hayatını esir alır. Beni seviyor diye düşündüğünüz size bağımlı olan çocuğunuz, bağımlı olanlar çok iyi biliyor, hep çatışma içindesiniz. Çünkü sizden kopamadığı için özgürlüğünü de elde edemiyor. Sizi de hırpalar. Tıpkı bir bebek gibi sizi hırpalar. Ve bu bağımlı kişiler maalesef yuva kuramıyorlar. Evde çocuk gibi davranıyorlar. Sorumluluk alamıyorlar. Bir ergen gibi sağa sola takılıyorlar. Kadının duygularını anlayamaz. Empati yapamazlar. Onlar ben merkezcidir. Çünkü onlar daha büyümediler ki. Onlar daha yetişkin olamadılar ki. Dolayısıyla kadın buna karşı saygı da duyamıyor. Saygı duyamadığı için şiddete başvurmaya başlıyor. Kaba kuvvetle kadını ürküterek, korkutarak kocalık yapmaya başlıyor. Çünkü bir erkek ağırlığı yok kendisinde. Çünkü o daha anasının kuzusu. Çünkü o daha her hafta gidip annesinden mamasını alması gerekiyor. Her hafta değil, her gün. Keşke haftada bir olsa. Benim bahsettiğim böyle vakalar. Sahanın içinden geliyorum. Yuvaların nasıl yıkıldığına şahit olan benim. Öyle bir kenarda oturup bol keseden atmak değil bu. Bağımlılıkla bağlılığı bilmeyeceğiz. Sonra kalkacağız. Yahu sen işte nasıl anne baba hakkında böyle bir şey dersin? Anne baba hukuku ile ilgili bütün ayetleri ezbere bilen biri olarak bunları söylüyorum. Bunun farkındayım. Bir anne baba hukukunun ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ama benim bahsettiğim başka bir şey. Evladını elinin avucunun içinde tutmuş, büyütmemiş. Eşine bağlanamıyor. Anne babasına bağımlı olduğu için eşine bağlanamıyor. Bebekler de öyle. Annenin kucağında bir başkasına verdiğinde ağlıyor. Adam evleniyor, karısının evine gidiyor. Karısıyla aynı evde ağlıyor adam, dayanamıyor ya. Annemi göreceğim, annesini arıyor. Saatlerce yan tarafa geçip annesiyle telefon konuşması yapıyor. Anne acaba erken mi oldu benim evliliğim? Ben sana dayanamıyorum diyor. Bu bağlılık değil. Bu bir bağımlılıktır. Bu bir hastalıktır. Bağımlılık duygularını yönetememe halidir. Benim bahsettiğim konu bu. Lütfen bunu tekrar gözden geçirin. Çocuklarımızı birer yetişkin haline getirelim. Bir aile reisi olabilsin. Bir evi yönetebilsin. Evin sorumluluklarını üzerine alsın. Yetişkin olarak dursun. Eşi de ona saygı duysun. Ama yeri geldiğinde, ihtiyaç halinde anne babasını da korusun, kollasın. Onlara her şekilde yardımcı olabilsin. Ama bunu duygu esareti ve bağımlılıkla değil, bunu bilinçli bir bağlılıkla yapsın.
1: Bu radyoda Ağabey Hayat var.

0: Bera İbni Azib radıyallahu anh şöyle rivayet etti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Yatağa gideceğin vakit, namaz için aldığın gibi bir abdest al. Sağ yanına uzan ve şu duayı oku.
1: Allahümme eslemtu vecihi ileyk, ve fevvattu emri ileyk, ve elce'tu zahri ileyk, rağbeten ve rahbeten ileyk, la melce'e ve la menca minke illa ileyk. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
0: Ey Allah'ım, yüzümü sana teslim ettim. Senin emrine girdim. Mükafatını ümit ederek ve cezalandırmandan sakınarak sana güvendim. Senden kaçış ve sana sığınmada senden başkası yok. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin Resul'e iman ettim. Eğer bu duayı okuduktan sonra ölürsen, fıtrat dini üzerine ölürsün. O halde yatmadan önceki son sözleriniz bunlar olsun.
2: Bir hadis, bir ders.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Oksijen ne renktir? Oksijen gaz halinde kokusuz ve renksizdir. Ancak sıvı ve katı hallerinde ise soluk mavi renkle görünür. Global internet kesilebilir mi? 1995 yılında dünya nüfusunun %1'i internet kullanıyordu. Bugünse internet her gün milyarlarca insanı birbirine bağlıyor. Yaklaşık 4 milyar insanın internete erişimi var ve her saniye 10 kullanıcı daha online dünyaya adım atıyor. Rakam büyüdükçe internete olan bağımlılığımız da artıyor. Peki tüm dünyanın interneti kesilebilir mi? Bu soruya imkansız yanıtı vermek zor olsa da bu ihtimalin çok zor olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zira cihazlarımızı birbirine bağlayan sistemin milyonlarca farklı yol izleme şansı var ve tüm bunların aynı anda çevrim dışı olmasının ihtimali oldukça düşük. Kaç tane burun deliğimiz var? 2 tane görünen, 2 tane de görünmeyen olmak üzere tam 4 burun deliğimiz var. Oksijeni sudan alan balıklarda öndeki suyun girişini, arkadaki ise suyun çıkışını sağlayan 2 çift burun deliği bulunuyor. İnsanlardaki iç burun delikleri kafanın içinde bulunuyor.

gözyaşlarımızda akan, ciğerde durmaz kanayan, senin acında ağlatan nazik civan şehit aziz. Annen baban olsun selam, sabırlar versin yaradan, senin acına tek derman bize sabır şehit aziz, bize sabır şehit.

0: Şimdi reklamlar.
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Evet, yanlış duymadınız. Siz arıyorsunuz, nereye isterseniz oraya ayağınıza geliyoruz. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. İç dış yıkama. Sedan araçlar 700 lira. SUV tarzı araçlar 800 lira ve haftalık abonelerimize özel fiyatlarla. Hemen arayın 0553 741 51 21. Ayrıca web sitemizden randevu alabilirsiniz.
2: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
3: Telefon 0534 927 99 21.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
5: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
6: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552

0: Karadeniz'deyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528 Işık Otomotiv.
6: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
9: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.

De ki, ister taş olun, ister demir, isterse yeniden dirilmesi aklınızca imkansız gibi görünen herhangi bir yaratık. Ne olursanız olun, mutlaka diriltilip kaldırılacaksınız. O halde diyecekler, kimdir bizi diriltecek olan? De ki, sizi ilk defa yoktan yaratan. Bu sefer alay ederek başlarını sallayacak da, ne zamanmış o, diyecekler. De ki, belki de yakındır.

Allah sizi kabirlerden çağıracağı gün, derhal ona hamd ederek, koşarcasına çağrısına uyacaksınız. Kendi kendinize bir düşünüp, dünyada pek az kaldığınızı sanırsınız.

Söyle okullarıma, hep en güzel sözleri söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozmaya çalışır. Gerçekten şeytan insanın açık düşmanıdır. Rabbukum

0: Rabbiniz sizi pek iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, yahut dilerse sizi cezalandırır. Bunun içindir ki, ey Resulüm, seni onlar üzerine yönetici, onlardan sorumlu olarak göndermedik.
1: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.
0: Hem senin Rabbin, göklerde ve yerde olan kim varsa hepsini pek iyi bilir. Biz nebilerden bazısını bazısına üstün kıldık. Nitekim Davud'a da Zebur'u verdik.
1: قُلِ اِدْعُوا الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْو۪يلًا.
0: De ki, ibadetlerde Allah'ın ortakları olduklarını, yalan yere iddia ettiğiniz tanrılarınızı çağırın çağırabildiğiniz kadar. Onlar ne sizin sıkıntınızı giderebilir, ne de durumunuzu değiştirebilirler.

Onların tanrılaştırıp yalvardıkları kimseler, ne yaparsam ona daha yakın olabilirim diye Rablerine vesile ararlar. Onun rahmetini arar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.

hiçbir şehir yoktur ki kıyamet gününden önce biz orayı imha etmeyelim veya şiddetli bir azaba uğratmayalım. Bu kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır.

Kâfirlerin keyfi olarak istedikleri mucizeleri göndermeyişimizin tek sebebi, daha önceki kâfirlerin bu gibi mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Nitekim Semud halkına açık bir mucize olarak o dişi deveyi verdik de onu öldürdüler ve bu yüzden kendilerine zulmettiler. Biz o ayetleri sadece korkutmak için göndeririz.

0: Unutma ki vaktiyle sana Rabbin insanları ilim ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Gerek Miraç'ta sana gösterdiğimiz temaşayı, gerek Kur'an'da lanetlenen ve cehennemin dibinde biten o zakkum ağacını sırf insanları deneme vesilesi kıldık. Biz onları tehdit ediyoruz da bu onların azgınlığını arttırmaktan başka bir işe yaramıyor.
1: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا.
0: Bir zamanlar meleklere, Adem'e secde edin dedik. Onlar da hemen secdeye kapandılar. Yalnız iblis secde etmeyip, çamurdan yarattığın kimseye secde mi ederim, benden üstün kıldığın adam bu mu?

Eğer kıyamet gününe kadar bana bir mühlet versen, mutlaka onun soyunu pek azı dışında kumandam altına alırım, dedi.

defol oradan buyurdu Allah. Onlardan kim sana tabi olursa, iyi bilin ki cehennem de sizin cezanızdır. Ceza ki ne ceza!

0: Allah sonra şöyle buyurdu. Onlardan gücünün yettiğini sesinle aldatıp kötülüklere kaydır. Süvari veya piyade olarak bütün kuvvetlerini toplayarak onların üzerine yürü. Mallarına ve evlatlarına ortak ol. Bol bol vaatlerde bulun onlara. Şeytan bu. Onları aldatmadan başka ne vaat eder ki?
1: İnne ibadî leyse leke aleyhim sultanun ve kefâ bi rabbike vekîlâ.
0: Benim gerçek kullarıma senin asla bir hakimiyetin olamayacaktır. Rabbinin onları koruyucu olması yeter de artar.
1: رَبُّكُمُ الَّذ۪ي يُزْج۪ي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا
0: Rabbiniz o muazzam kudret sahibidir ki, lütfundan nasibinizi aramanız için denizde gemiler yürütür. Gerçekten onun size ihsan ve merhameti pek fazladır.

Denizde musibete maruz kaldığınızda, Allah'tan başka yalvardığınız bütün putlar ortada görünmez olur. Ama o sizi kurtarıp selametle karaya çıkarınca ona arkanızı dönersiniz. İşte öyle nankördür bu insanoğlu.

Karada sizi yerin dibine geçirmesinden yahut çakıl savuran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız.

Yahut sizi tekrar denize gönderip de üzerinize kırıp geçiren bir fırtına göndererek inkârınız ve nankörlüğünüz sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra bize karşı size arka çıkacak hiçbir kuvvet bulamazsınız. وَلَقَدْ كَرَّ

Gerçekten biz Adem evlatlarını şerefli kıldık. Karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasip ettik. Onlara helal ve hoş rızıklar verdik. Ve onları yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık.

0: Gün gelir, her sınıftan insanları, tabi oldukları önderlerine nispet ederek çağırırız. Kimin hesap defteri sağından verilirse, işte onlar, defterlerini emin olarak okur ve kıl kadar olsun haksızlığa uğratılmazlar.
1: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاَضَلُّ سَب۪يلًا
0: Kim bu dünyada gerçekleri görmede kör ise, ahirette de kördür. Hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir.

Az kalsın seni bile sana vahyettiğimizden başka bir şeyi uydurup bize mal etmen için akılları sıra kandıracak ve ancak o takdirde seni dost edineceklerdi.

0: Eğer sana sebat vermeseydik, neredeyse azıcık da olsa onlara meyledecektin.
1: اِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا.
0: O takdirde de hem hayatın hem de ölümün acısını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı hiçbir yardımcı da bulamazdın.

0: Onlar yurdundan çıkarmak için seni tedirgin edip dururlar. O takdirde kendileri de senden sonra pek az kalır. Sonra da yok olur giderler.
1: سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا.
0: Senden önce gönderdiğimiz Resuller hakkında cari olan ilahi kanun budur. Sen bizim nizamımızda asla bir değişiklik bulamazsın.

Gündüzün güneş dönüp, gecenin karanlığı bastırıncaya kadar, belli vakitlerde namaz kıl ve özellikle sabah namazını. Zira sabah namazı şahitlidir.

Sana mahsus olmak üzere, gecenin bir kısmında kalkıp, Kur'an oku, teheccüd namazı kıl. Böylece Rabbinin, seni makam-ı mahmuda eriştireceğini umabilirsin.

De ki, ya Rabbi, gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı nasip et. Ve kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana.''

Biz Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o, zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır.

0: İnsana her ne zaman nimet versek, Allah'ı anmaktan yan çizer, umursamaz. Başına bir dert gelince de ümitsizliğe düşer.
1: قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا
0: De ki, her insan kendi seciye ve karakterine göre davranır. Kimin daha isabetli olduğunu ise asıl Rabbiniz bilir.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
0: Bir de sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Onun bileceği işlerdendir. Size sadece az bir ilim verilmiştir.
1: وَلَا

0: Eğer dileseydik, sana vahyettiğimiz Kur'an'ı hafızalardan ve sayfalardan giderirdik. Sonra sen de onu ele geçirmek için karşımızda bir yardımcı da bulamazdın.
1: İlla rahmeten min rabbike inne fadlehu kâne aleyke kebîrâ.
0: Ama öyle yapmayıp Kur'an ayetlerini muhafaza etmesi sırf Rabbinin ihsanının sonucudur. Gerçekten onun sana olan lütfu pek büyüktür.

De ki, yemin ederim, eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini yapmak için bir araya toplansalar, hatta birbirlerine destek olup güçlerini birleştirseler bile, yine de onun gibi bir kitap meydana getiremezler.

0: Bu Kur'an'da biz her türlü manayı çeşitli tarzlarda tekrar tekrar açıkladık. Ama insanların çoğu inkârcılıkta ısrar ettiler.
1: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا
0: Ve biz dediler, sana asla inanmayacağız. Ta ki yerden bir pınar akıtasın.

0: نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: Yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü parçalayıp üzerimize kısım kısım düşüresin. Ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza getiresin de onlar senin söylediklerine şahitlik etsinler. Yok yok, bu da yetmez. Senin altından bir evin olmalı yahut göğe çıkmalısın. Ama unutma, sen bize oradan dönerken okuyacağımız bir kitap indirmedikçe yine de senin oraya çıktığına inanmayız ha. De ki, Fesubhanallah, ben sadece elçi olan bir insandan başka ne olabilirim ki?

Zaten insanların ekserisinin kendilerine hidayet geldiği halde iman etmemelerinin başlıca sebebi, Allah bula bula bir insan mı seçip halka elçi gönderdi demeleridir.

De onlara, eğer yeryüzünde uslu uslu yürüyen melekler olsaydı, ancak o takdirde biz onlara melek elçi gönderirdik.

0: De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu O, kullarının bütün hallerini bilip görmektedir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meal. On beşinci cüzün ikinci hizbini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı Efendi.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı Efendi.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı Efendi.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı Efendi. Gönüllere akan ses.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Sadi der ki, sultanlıktan daha yüksek bir makam yoktur deme. Çünkü dervişin sultanlığından daha emniyetlisi olamaz. Yükü hafif olanlar daha çabuk yürürler. Gönül erleri de tasdik ederler ki, doğrusu budur. Eli boş olan insan bir tek ekmeğin kaygısındadır. Halbuki cihan sahibi bir cihanın gamını çeker. Yoksul akşam yemeğini ele geçirince öyle bir uyur ki onu Şam Sultanı sanırsın. Keder de sona erer, sevinç de. Ve ecel geldi mi hepsi başımızdan çıkıp gider. Onun başında tac olmuş, bunun boynunda vergi yükü bulunmuş ne farkı var? Kafası zühal yıldızına değen bir padişahla, zindanda inleyen züğürdü, başlarına ölüm askeri hücum ettikten sonra birbirinden ayıramazsın. Memleketi ve devleti korumak bir beladır. Yoksulun adı yoksuldur. Ama asıl padişah odur.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Hazreti Ömer'in Hazreti Ebu Bekir'in başını öpmesi. Ebu Reca el-Utaridi anlatıyor. Medine'ye gitmiştim. Baktım bir yerde halk toplanmış, insanların ortasında bir adam birisinin başını öpüyor ve "Sana kurban olayım, sen olmasaydın işimiz bitikti" diyordu. "Öpen ve öpülen kimlerdi?" diye sordum. "Şu Ömer bin Hattab, zekat vermeye yanaşmayan mürtetlere savaş açtığı için Ebu Bekir'in başını öpüyor" dedi. Eşeç bin Abdülkays'ın haya duygusu. Eşeç bin Abdülkays radıyallahu anh naklediyor. "Bir gün Resulullah bana, ey Eşeç, sende Allah ve Resulünün sevdiği iki huy var" buyurdu. "Nelerdir onlar ya Resulallah" dedim. "Hilim ve haya duygusu" buyurdu. "Bu iki huy bende fıtraten mi var yoksa sonradan mı kazandım" diye sordum. "Sende bu iki huy fıtri olarak var" buyurdu. Bunun üzerine "beni sevdiği iki huya sahip olarak yaratan Allah'a hamdolsun" dedim. Abdullah bin Selam'ın tevazuu. Abdullah bin Selam sırtına vurduğu bir yük odunla çarşıda dolaşıyordu. Kendisine dediler ki, "Allah seni böyle bir işi yapmaya muhtaç etmediği halde neden bu işi yapıyorsun?" Abdullah bin Selam şu cevabı verdi: "Kibirimden kurtulmak istedim. Çünkü ben Allah Resulü'nün kalbinde hardal tanesi kadar kibir barındıran insan cennete giremez" dediğini işitmiştim. Ebu Talha ile Ümmü Süleym'in vefat eden çocuklarının acısına sabretmeleri. Hazreti Enes anlatıyor. Ebu Talha'nın bir oğlu vardı. Hastaydı. Ebu Talha evden çıktığı sırada çocuk ölmüştü. Ebu Talha eve dönünce "Oğlum nasıl?" diye sordu. Çocuğun annesi Ümmü Süleym, "O eskisinden daha rahat" dedi ve kendisine akşam yemeği getirdi. Ebu Talha yemeği yedi. Sonra eşiyle birlikte oldu. Sonra Ümmü Süleym durumu kocasına haber verdi ve "Haydi çocuğu defnedin" dedi. Sabah olunca Ebu Talha Resulullah'ın yanına vardı, olup bitenleri anlattı. Resulullah, "Gece gerdeğe girdiniz mi?" diye sordu. Ebu Talha, "Evet" dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Allah'ım bu geceyi haklarında mübarek kıl" diye dua etti. O geceki beraberliklerinden Ümmü Süleym bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ebu Talha, "Bana çocuğu al, Resulullah'a götür" dedi ve birkaç tane de hurma verdi. Çocuğu Resulullah'a götürdüğümde Peygamber aleyhissalatü vesselam, "Çocuğun yanında bir şey var mı?" dedi. "Evet, birkaç tane hurma var" dedim. Resulullah hurmaları aldı, çiğnedi, ağzından çıkarıp bebeğin ağzına koydu ve çiğnedi. Bu hurmalarla bebeğin damağını ovdu, çocuğun adını da Abdullah koydu.

Atlısı hani anlatıyor. Hazreti Osman radıyallahu anh bir mezarın başında durduğunda ağlar, öyle ağlardı ki sakalı gözyaşlarıyla ıslanırdı. Kendisine cennet ve cehennemi hatırladığında ağlamıyorsun da kabri hatırlayınca niçin ağlıyorsun diye sorulduğunda şu cevabı verdi. Ben Resulullah'tan şöyle buyurduğunu duymuştum. Kabir ahiret menzillerinin ilkidir. Bu ilk konaktan geçip kurtulan için sonrası çok kolaydır. Kurtulmayan için ise ondan sonraki menziller daha çetindir. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Her güne bir dua.
1: Ey gözlerin görmediği, başkalarının zan ve tereddütlerinin aslını asla karıştırmadığı ve vasfedenlerin vasfedemediği, hadiselerin değiştiremediği, belalardan korkmayan ve dağların ağırlıklarını, denizlerin miktarlarını, yağmur damlalarının sayısını, ağaçların yapraklarının adedini ve üzerine gecenin karanlığının çöktüğü, gündüzün aydınlığının doğduğu şeylerin sayısını bilen, hiçbir semanın semayı, hiçbir arzın arzı, hiçbir denizin dibindekini ve hiçbir dağın içindekini kendinden gizleyemediği Allah'ım, ömrümün en hayırlı anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en hayırlısını ise sana kavuştuğum gün kıl. Allah'ım, senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini, senin sevgine beni ulaştıracak ameli talep ediyorum.

0: Her güne bir dua.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Behrampaşa Camii. Behrampaşa Camii 1572 yılında Diyarbakır valisi Behrampaşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış Osmanlı eseridir. Caminin yapımına, kapısı üzerindeki kitabesine göre 972 veya 1564-65 yılında başlamış ve 980-1572 tarihinde tamamlanmıştır. Ayrıntılarıyla Diyarbakır'ın yerel mimarisini yansıtan yapı, boyutlarıyla İstanbul'daki sadrazam camilerinden geri kalmıyor. Caminin çok süslü minberi bir sanat harikasıdır. Tamamen kesme taştan yapılmıştır. Tek kubbeli bir yapıdır. Sakıflı son cemaat yeri, aynı üslupta yapılmış önündeki şadırvanı ile sütunlu bir saray girişini anımsatmaktadır. Bu tip sakıflı girişlere Osmanlı dönemi yapılarında rastlanmakla birlikte, burada olanakların sonuna kadar zorlandığını görüyoruz. Güney'e özgü taş işçiliğinin eklenmesi, yerel özellikleriyle katılmasıyla Osmanlı mimarisinin ana şemalar kalmakla beraber bulunduğu yerlerde yerli geleneklerle beslenerek az da olsa değişik bir karaktere büründüğünü izlemekteyiz. Giriş kapısının üstündeki sağ ve sol sahanların ters düzeninin bugünkü inşaatlarda kullanılan modern sıkıştırma usulünün günümüzden 400 sene önce taş inşaatına tatbiki suretiyle yapılması fen adamlarının dikkatini çekmekte ve takdirini kazanmaktadır. 5 Mayıs 1828'de Behrampaşa Camisi minaresine yıldırım düştü ve ancak 1930'da onarılabildi.
1: Tam 99.
2: Çağrı Efendim.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Fare ve kurbağa. Bir gün bir fare ile bir kurbağa bir ırmak kıyısında tanıştı. Birbirlerine kalbi ısınan bu iki yeni dost anlaşmaları gereği her sabah görüşüp karşılıklı hikayeler anlatarak eğleniyor, dostluklarını geliştiriyorlardı. Fare bir gün kurbağaya,
2: "Ey sevgili dostum, uzun zamandır sana bir şeyler söylemek istiyorum. Sen suyun içinde koşturmaktasın. Bense ırmak kıyısında sana bağırıyorum. Sesimi duyamıyorsun. Ey dost, senin hikayelerine doyamıyorum."
3: "Bırak. Ey sevgili dostum, aynı şeyi ben de senin için düşünüyorum."
2: "Ey kardeş, ben karada, sense suda yaşıyorsun. Senin gibi suya giremiyorum. Buna nasıl bir çare bulacaksın?"
1: İki dost birlikte çözüm üzerinde düşünmeye başladı. Fikir alışverişinde bulundular. Nihayet bir çözüm buldular. Uzun bir iple birbirlerine bağlanacak, görüşmek istediklerinde ipi çekip haberleşeceklerdi.
2: "İpin bir ucunu benim ayağıma, diğer ucunu da kendi ayağına düğümle. Böylece ben ipi çekince sen de çağrıldığını anlarsın."
3: "Bu fare beni bağlamak istiyor galiba."
1: Kurbağanın kalbinde bir şüphe uyandı. Fakat buna rağmen kendisinin ve farenin ayağına düğümleri atmadan da geri durmadı. Farenin sevincine diyecek yoktu. Kurbağayla sohbet etmek istediğinde ipi çekerek ona haber veriyor, kurbağa da çağrıldığını anlayınca farenin yanına geliyordu. Yine bir gün fare ırmak kıyısında gezinirken ansızın bir kara karga geldi ve onu kaptığı gibi alıp götürdü. Bir müddet yükselince farenin ayağına uzun iple bağlı olan kurbağa da onunla birlikte havalandı. Fare kara karganın gagasında, kurbağa da iple havada asılıydı. Bir adam,
4: "Kara karga suda yaşayan bir kurbağayı nasıl avlayabildi? Hayret doğrusu. Kurbağa nasıl oldu da karganın avı oldu?"
1: Onların konuşmalarını işiten kurbağanın ağzından bir şeyler döküldü.
3: "Akılsız dost edinenin hakkı budur.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.